0: işte canım.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
9: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu.

0: Radyo Merhaba.
1: Sizin sesiniz.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ne desen, oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi.

anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim.

aldı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

altı çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam, ah o adam,

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ciğerindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyüdü.

0: benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu.
1: Radyo Merhaba.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Schulten.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg'un en güzel radyosu Tide Radyo'dan, Merhaba Hamburg programından, Kerim'den ve Kazım'dan sesimizin ulaştığı, görüntümüzün ulaştığı bütün dostlarımıza güzel bir sabahtan günaydın diyoruz. Hoş geldiniz. Saatler 9'u 1 dakika geçerken bizler sizlerle birlikteyiz. Bugün yayında kaldığımız süre içinde bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız 0177 977 27 72. Bizlere bir günaydın yazabilirsiniz. Güncel konular, istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Yalnız bir şey rica edeceğiz. Eğer sesli kayıtınızın da dinlenmesini istiyorsanız 20 saniyenin üstüne çıkartmamaya çalışın ki biz de buradan onları yayınlayabilelim diyoruz. Kerimcim günaydın, güzel bir sabah olsun. Facebook'tan, TikTok'tan da günaydın yazabilirsiniz efendim. Günaydın Kerim.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit den lieben Kasim und mit meiner Wenigkeit Kerim sind wir jeden Morgen für euch. Wir haben einen schönen Live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren Nachrichten hoffen wir, dass die Sendung noch schöner wird. Das könnt ihr uns schicken, oder die Nachrichten könnt ihr uns unter 01779772772 gerne zuschicken.
0: Peki bugün programımızda ne olacak? Sohbet edeceğiz. Yaz tatili dolayısıyla fazla haber ağırlıklı yapmıyoruz, fark ediyorsunuzdur. Ama önce bir şarkı arasına gidelim, sonra biz buradayız. Tide Radyo, Hamburg'un en güzel radyosu. Hoş geldiniz, günaydın, güneşli bir Hamburg sabahından. Saygılar, sevgiler.

0: Evet. Geldik tekrar sizlerle birlikte. Hamburg'un radyosu Tide Radyo'da, FM 96'da. Yolda trafikte olanlar inşallah yolunuz açıktır, radarınız yoktur diyelim. Sevgili dostlar, Tersi İbrahim abimiz bir günaydın demiş. Hasan Bülent abimizden günaydın gelmiş. DJ Jeremy'den gelmiş. Günaydın canlar demiş. Eyvallah. Esat babamız kahvemizi göndermiş. Onun dışında Şaban Kocaman abimiz günaydın arkadaşlar. Kazım diyor, Kerim'e iyi bak diyor, sesi çıkmıyor. Abi bu en iyi hali. Her sabah uğraşıyorum, konuşturmaya çalışıyorum yayına girmeden önce. Ama sesi bu kadar çıkıyor. Alışacak. Bakın ilk 10 dakikadan sonra Kerim'deki patlamayı görün. Dizel motor gibi hızlı hızlı gidecek. Berlin'den Berivan Kaya. Günaydın kardeşim. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Bülent Suyaz. Bekir Günyar abimiz tatildeyken bile bizi hiç aralıksız dinleyen dinleyicilerimizden bir tanesi. Tülay günaydın gençler demiş. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi sevgili dostlar, dışarıda havanın nasıl olduğunu siz görüyorsunuz. Özellikle dışarıda vücut işçiliği yapanlara Allah kolaylık versin. Ya bir bakıyorsun akşamın belli bir saatinde 30 küsür derece hala sıcaklık var. Ama sakin olun, bugün Hamburg'da havamız güzel olacak. Şu an güneşli ve 20 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte. Gün içinde 24-25 derecelere kadar çıkacak. Yağış görünmüyor bugün için. Yarın biraz daha düşecek, sakinleyecek ve sabahleyin güneşi göreceğiz ama öğleden sonra bulut olabilir Hamburg'da, yağış görünmüyor. Cumartesi günü 25 derecelik arada bulutu görebileceğimiz bir Hamburg tatil gününü yaşayacağız. 30 derece çok ya. Hakikaten siz beğeniyor musunuz? Böyle 30-35 dereceler hoşunuza gidiyor mu? Yoksa 22 ile 23 derece, 24 derece iyi mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Size soralım. Mahmut Koçak abimiz, senin de günün aydın olsun. Hoş geldin. Günaydın.
1: Live geht weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Wir haben heute rund 24 bis 25 Grad ohne Regen. Morgen ebenfalls 21 bis 22 Grad, auch kein Regen zu sehen. Am Samstag und Sonntag haben wir auch rund 27 bis 33 Grad. Also es geht sehr sonnig weiter und der Sommer ist auf Hochtouren mit uns in Norddeutschland.
0: Şimdi bizi Facebook'tan takip edenlere soruyorum. Facebook sayfamızdan da biliyorsunuz görüntülü ve sesli bir şekilde paylaşım yapıyor musunuz? Paylaşım yapıyor musunuz? Bir kere onu söyleyeyim bana. Yapıyoruz abi, biz buradayız, her gün paylaşıyoruz diyenleri görmek istiyorum. TikTok sayfasında fazla bir şey beklemiyoruz. Çünkü TikTokçular böyle çok başka şeyler arıyorlar. Devamlı zıplıyor bir oraya bir oraya bir oraya. Şimdi biraz önce dedi ya, başkasının hayatını izliyorum diye biraz önce Sıla şarkıdan. Biz artık hayatlarımızı Instagram'da, TikTok'ta, Facebook'ta ve Twitter'da izliyoruz değil mi? Hep başkalarının hayatlarına bakıyoruz. İstiyoruz ki onların hayatı gibi bizim de hayatımız olsun. Size bir şey söyleyeyim mi? Onların da hayatı sizin beklediğiniz gibi değil. Onlar sadece görüntüde yapıyorlar onu. Gerçekten. Değil mi Kerim? Sence?
1: Öyledir.
0: Öyledir. Galiba. Çok ya, ne kadar uzun konuştun. Yayın nereden diye sormuş TikTok'tan Batuhan. Nereden bu yayın? Hamburg'dan. Demek ki uzaklardan izliyor ki bilmiyor yani, değil mi?
1: İyi o zaman.
0: O zaman ver telefon numaramızı. Şöyle yapacağız. Bugün bizden konser bileti kazanmak isteyenler elini çabuk tutacaklar. Hızlı hızlı yazacaklar adlarını soyadlarını. Onlara güzel bir Selda Bağcan konser bileti, ayın 9'unda, Ekim'in 9'unda SSA'da çok güzel bir konser olacak. Onun yanında da diğer hediye indirim çeklerini vereceğiz. Hem Der Brotkop'un doğum günü pastası. Var mı içinizde bugün doğum günüm var benim ya da hafta sonunda doğum günü kutlayacağız diyenler? Onlara da onu verebiliriz. Rose Gül Mobilya'nın indirim çekinde vereceğiz. Ama ne zaman hepsi? Kerim konuşup şarkıya gidip geldikten sonra.
1: Ja, vielen Dank schon mal für eure guten Morgen Nachrichten auf. Vielen Dank für eure Nachrichten auf TikTok, auf Facebook. Sehr, sehr cool von eurer Seite aus. Da wurde auch schon gefragt, wo die Sendung dann ausgestrahlt wird, beziehungsweise von wo sie ist. Wir sind in Hamburg und ausgestrahlt wird sie auch auf Tide Radio auf 96,0, beziehungsweise auch auf tidenetz.de und auch zeitgleich auf radiomerdeba.de. Das einmal auch einmal angekündigt, und wenn ihr auch Nachrichten habt und auch gerne möchtet, dass wir sie vorlesen, 0177 977 2772. Und jetzt eine ganz kurze Musikpause.

0: Fide Radyo'da devam ediyoruz. Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Hemen şöyle saatlerimize baktığımızda 14-15 geçiyor bile olmuş saatlerimiz. İlk 15 dakikayı bitirmişiz. Bir taraftan gelen mesajlar var, onlara bir bakalım. Şöyle Tülay demiş ki, başkasının hayatını izleyen kendi hayatını kaçırır. Herkes kendi hayatına baksın, yarın benim doğum günüm demiş. Peki doğum günü pasta çekinizi verebiliriz isterseniz. Harun Yılkın abimiz nereden bize yazmış? Kuzey Marmara yolunda Sakarya'ya doğru yoldayız diyor. Bakın, tatilde bile dinleniyoruz. Nereden dinliyorsunuz? Uygulamayı indirenler dünyanın her yerinde biz dinliyorlar. Temel abimiz günaydın diyelim. İşte bu, yine tatilden bir resim var. Günaydın, iyi yayınlar demişler. Tatil bölgesinden güzel bir resim daha gelmiş. Berlin'den Berivan demiş ki, maalesef, ne için maalesef dedi bilmiyorum. Ben paylaştım demiş Bekir Günyer yayını. Şimdi yayını paylaşanlara teşekkür ederiz. Bir taraftan TikTok sayfasına söylüyoruz, yani onlar TikTokçular, gidip geliyorlar böyle. Ara onların sıkıntısı, çözemedik bir türlü. Çünkü sabit kalamıyorlar bir yerde. Neden? Çünkü başkalarının hayatında ne var? Şöyle bir bakalım diyorlar, değil mi Kerim? Sen yapıyor musun onu?
1: Öyle.
0: Ha? Bakıyor musun sen?
1: Benim TikTok'um yok.
0: TikTok'un yok. Bizim radyonun TikTok'unda birilerini görüyorum bazen. Kim kullanıyor onu?
1: Ben sadece iş gereğince
0: o zaman bakıyorum diyorsun. Tamam, anladım.
1: Hiç TikTok yok benim.
0: Anladım.
1: Benim mesela şeyim de yok.
0: Sosyal medya kullanmıyorum diyeceksin neredeyse.
1: Öyle bir şey, o yalan. Bir şey yok.
0: O diyor.
1: TikTok kullanmıyorum.
0: Evet, peki hadi devam edelim o zaman.
1: Ja, Kazım, live geht's weiter jetzt hier auf Titi Radio bei Merhaba Hamburg. Und ich sehe sehr, sehr viele Nachrichten von euch, auch sehr viele schöne Nachrichten von euch. Vielen lieben Dank nochmal an alle guten Morgen-Nachrichten. Ich kann die gar nicht alle vorlesen, weil es zu viele sind und wir wahrscheinlich noch morgen hier sitzen würden und euch die Nachrichten noch durchlesen würden. Deswegen einfach an alle einen wunderbaren guten Morgen und ja. Über was Kazım noch sprechen möchte.
0: Adana yanıyor demiş Ferdi Tuğba Arıkan. Adana zaten kardeşim, sanki güneş Adana'dan dünyaya yayılıyormuş gibi bir sıcaklığı var. Ben orada 70 gün kaldım zamanında, bilirim Adana'nın sıcağını. Yılmaz İster Antalya'dan günaydın, sevgiler selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Şimdi sevgili dostlar, hani biraz önce dedik ya, sosyal medyada paylaşıyor. Herkes istediğini paylaşıyor. İstediğini böyle tıkır tıkır tıkır paylaşıyor. Ama gerçek hayat tabii ki sosyal medyada olduğu gibi değil. Herkes günde işte 8 saat 10 saat çalışıyoruz. Şöyle bir bakıyorsun sosyal medyadaki yaşantıyı gördüğüm zaman, inan kıskanıyorum ya. Diyorum ki ben niye böyle yaşayamıyorum? Niye benim hayatım böyle değil? Her gün sabahın 8'inde geliyorum, akşamın 6'sına kadar ofiste takılıyorum falan diyorum. Ama bir şekilde o yaşantıyı da özenmedim desem ya, ne güzel yaşantılar var ya. Ama gerçeklerle yüzleştiklerinde hayat daha bir başka oluyor Kerim.
1: Das stimmt Kazım. Das Arbeiten kann hier und da auch mal anstrengend sein, beziehungsweise man kann sich denken, warum kann ich nicht wie hier und da wie andere Menschen leben, aber der Vergleich macht einen eigentlich immer meistens genau kaputt, in Anführungsstrichen. Ich wortwörtlich, einfach das Wort kaputt passt da ich sehr gut rein. Also wenn man wirklich sich die ganze Zeit mit anderen Menschen vergleicht und sich fragt, warum man nicht wie andere Menschen leben kann, genau dann fängt es an, dass man eigentlich auf dem falschen Weg ist mit diesem Vergleich, und damit sollte man am besten, wenn man angefangen hat, direkt auch wieder aufhören und auf sein eigenes Leben schauen und versuchen, aus seinem eigenen Leben das Beste zu machen, denn mit anderen zu vergleichen wird einfach nur dazu führen, dass ihr unglücklich werdet.
0: Ayhan Doğan Coşkun sesli kayıt göndermiş. Acaba ne göndermiş? Durun bakalım.
2: Bonbon Kerim, bonbon Kazım. Güzel bir gününüz olsun. İyi bir hafta sonuna denk gelelim inşallah. Güzel bir hava.
1: Her
2: bize güzellikler.
0: Adana yanıyor demiş. Şimdi öyle bir sesli kayıt çekiyor. Madem sesli kayıt çekeceksin, oradaki radyonun sesini bir kıs ondan sonra. Ayhan abicim. Peki sevgili Kerim, şimdi bir şarkı arasına gideceğiz. Geleceğiz. Ondan sonra sporla ilgili Bakalım neler oluyor. Onu konuşacağız. Bu arada Fenerbahçeli kardeşlerimiz bizi dinliyorlarsa onları da tebrik ederiz. Dün Avrupa Kupa maçlarında 2-0'lık bir galibiyet aldılar. Tebrik ederiz kendilerini. Şarkıdan sonra buradayız. Az sonra geliyoruz. Yanımda birisi oturuyor. Görüntüde görenler var ama ismini söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Hadi bakalım. Geliyoruz Kerim, tamam?
1: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit einer Musikpause. Kommen wir mal wieder für euch zurück. Vielen Dank auch für die Sprachnachrichten. Auch da kommen wirklich sehr, sehr viele Sprachnachrichten, unter anderem von Zuhörern, die einfach gerade nur, ich sag mal, zuhören und einmal ihre schönen Grüße bei uns hinterlassen möchten. Vielen Dank wirklich für die Nachrichten, für die Sprachnachrichten. Das freut uns sehr.

0: Razıysan gel.
1: Razıysan gel benimle.
0: Valla kimse razı değil. Herkes lüks istiyor. Hiç kimse razı değil. Altında işte filanca marka arabası var mı? Katı kotu her şeyi var mı diye bakıyorlar. Kıraç'ın şarkılarında kalmış bu razıysan gel hikayesi. Özcan Süer hanımefendi günaydın. Teşekkür ederiz. Serkan Babacan kardeşimiz Antalya'dan iyi yayınlar demiş. Arkadaş hepiniz tatildesiniz ya, kıskanıyorum. Ben de gideceğim, bu nedir ya? Ondan sonra bir dinleyicimiz yazmış. Beyza demiş ki hastaneden randevu almak istiyormuş Türkiye'de. Randevu bulamıyorum, yardımcı olacak biri var mı diye yazmış. Vallahi maalesef onu bir araştıralım, olursa tabii ki neden olur. Osman Çetin o da tatil yerinden videosunu göndermiş. Teşekkür ederiz. Şimdi sevgili dostlar, dün maç vardı. Fenerbahçe kazandı. Bugün akşam Beşiktaş oynayacak. İnşallah Beşiktaş da kazanır. Ama Türkiye futbol popülaritesi dünden bu yana bütün medya dallarında, hatta hala televizyon karşımızda çık, orada bile işte Muhammed Salah geldi, şu gitti, bu geldi, Türkiye futboluna yatırım yapmıyoruz da işte ömrünün emeklilik dönemini geçirecek futbolculara dünyanın parasını veriyoruz. Ondan sonra onun arkasından binlerce alkışlayan insanlarımız, hepimiz için söylüyorum yani, sadece bir işte Muhammed Salah geldi diye değil, ona verilen paraya. Yani Trabzon'da şu an doğan ve önümüzdeki 15 sene içinde yetişecek olan bütün futbolcuları yetiştirecek spor komplekslerini yapabileceğimiz paraları gidip emekliliğinin son deminde gelip biz de keyif süren futbolculara yatırıyoruz. Dünyada benim tahmin ettiğim kadarıyla Arjantin'den sonra futbolu en çok seven ülkelerin başında geliyoruz. Çünkü diğer branşlarda başarılı olsak dahi duyulmuyor, ama futboldaki en küçük bir başarıda ortalığı yakıp yıkıyoruz sevinçten. Muhammed Salah, Trabzonlu kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah şampiyonluğu

0: Yani futbolun geldiği nokta bu. O yüzden futbola sadece izleyin, o an 90 dakika keyif alın, bırakın. Kim ne yapıyorsa yapsın. Sizin paralarınızla yapıyorlar. Hatta Trabzon'da bir belediye başkanı ...6661 tane forma almış. Muhammed Salah geldi diye kendi cebindeki parasıyla aldıysa helal olsun. Ama belediyenin, Trabzonlu vatandaşların vergisiyle aldıysa orada bir durmamız gerekir diye düşünüyorum Kerim. Dünyanın parasını yatırıyoruz. Ekonomik zorluk var dediğimiz dönemde, gençler yetişmiyor dediğimiz dönemde, futbolda, Dünya Kupası'nda ne hallere düştüğümüzü gördüğümüz halde bile gençlere yatırım yapmıyoruz. Maalesef üzücü Kerim.
1: Ja, es wäre ein Deal, wie es ihn in der Geschichte dieses Clubs noch nie gegeben hat. Der türkische Erstligist Trabzonspor steht vor einer Verpflichtung von Mo Salah. Am späten Dienstagabend bestätigte der Club, dass Verhandlungen mit dem Ägypter begonnen haben. Als börsennotierter Club ist Trabzonspor zu solchen Meldungen verpflichtet. Allerdings gehen türkische Medien und der Transfer-Insider Fabrizio Romano schon einen Schritt weiter und berichten von einer kompletten Einigung. Es wäre der größte Transfer der Vereinsgeschichte und pro Jahr wird er ein fürstliches Gehalt von rund 17 Millionen Euro kassieren. Auch Beşiktaş war an Salah interessiert, aber am Ende war es jetzt Trabzonspor, die ihn wahrscheinlich bekommen werden und das halt auch für 17 Millionen Euro.
0: Ne biçim paralar veriyorlar görüyor musun Kerim? Ya? Aşırı, çok aşırı, çok aşırı. Bence Türk futbolunda değeri o kadar değil ya. Ama veriyoruz. Şimdi Ayhan Doğan Coşkun galiba demin yediği fırçadan sonra sesli kaydı düzgün gönderdi. Dur dinleyelim bakalım ne diyor.
2: Kazım abim, Kerim'im, senden ricam bir şarkı olabilir mi ya? Gülhane Parkı. Madem bu sabah böyle başladık, güzel bir gider bunun arkasından diye düşündüm ama benim için.
0: Cem Karaca'dan Gülhane Parkı. Hemen gelecek ama önce bir şarkı arası, ardından buradayız. Kerim ve Kazım geliyor. Son dönemde gençlerin en çok severek dinlediği Blok 3'ten bir şarkı dinliyoruz. Ondan sonra buradayız.
1: Ondan hangi şarkı çalacaksın şimdi?
0: Bir tane var, ben burada ekranda okuyamıyorum gözlükle. İşte o şarkıyı çalacağım, gördün.
1: Kusura bakma mı?
0: Evet, kusura bakma Kerim, onu çalacağım.
1: Şeye çal o zaman.
0: Efendim? Yok.
1: Onu çalma.
0: Neyi çalın?
1: Onu çalma.
0: Tamam, kumandayı eline aldım. Bulabilirsen onu çal. Ben o zaman başka bir şarkıyla ara vereyim. Dönüşte yapalım, tamam onu.
1: Yok, ona da gerek yok.
0: Ha, nasıl yapacaksın? Abi ona gerek yok, buna gerek yok diyorsun. Sen benim kafamdaki saçları mı dökmek istiyorsun? Kel mi kalmamı istiyorsun? Derdin ne senin?
1: Kelsin zaten. Beni de kel bıraktın. İkimizi de kel yaptın.
0: Bak Metin abin yanımda oturuyor. Şimdi o da gülüyor sen öyle diyorsun diye. ya git senden mi uğraşacağım? Hadi.
1: Hayır, sen...

çökmüş. Kapaklanınca

0: Evet. Murat Göğebakan rahmet olsun, geçtiğimiz gün ölüm yıl dönümüydü. Genç yaşta kaybettiğimiz sanatçılarımızdan bir tanesiydi. Şimdi günaydın dostlar, güzel bir gün diliyorum diye yazmış. Aşırdan gelmiş. Harun Yılkın abimiz bir sesli kayıt göndermiş Kerimciğim. İstersen önce sesli kaydı dinleyelim, ondan sonra biz sohbetimize devam edelim, olur mu? Peki.
1: Beyler hayırlı sabahlar tekrar. Az önce dinledik sizi. Biz oğlumla beraber yolda sizi dinliyoruz. Kendisi biraz bu ses düzen konusunda uzmanlığı vardır. Kerim'in ses düzeninde bir sorun var. Çok baslı çıkıyor. Acaba yani Kazım Muak çok güzel ama dinlerken pek anlayamıyoruz. Acaba bu düzeltme konusunda bir şey yapabilir mi Kerim? Teşekkür ediyorum. Bunu eleştiri olarak almayın. Asla. Düzeltme olarak sadece. Teşekkürler. Asla.
0: Teşekkür ederiz. Onun sebebi Kerim çok iyi kalitede bir mikrofon kullanıyor. Galiba şarkı formatına mı aldın Kerim? Ne yaptın sen mikrofonunu?
2: Yok, hiçbir ayarda oynamadım ama.
0: Yok, senin sesin hakikaten bugün çok değişik geliyor mikrofondan. Benimkisi tamam, gariban mikrofonu, o yüzden ses bu kadar çıkıyor ama seninkisi kaliteli ses gönderiyorsun. Ya da ben senin sesini biraz buradan kısayım, belki düzelir. Olur mu?
2: Vallahi hiç bilmiyorum çünkü ben
0: bak,
2: hiç
0: biraz olsun düzeldi.
2: Ama.
0: Biraz olsun düzeldi. Biraz düzeldi.
2: Ama belki şey değişmiş olabilir tabii ki. Çocuk oynadıysa bilmiyorum tabii ki.
0: Kerimciğim şimdi Almanya'da Deutschland Ticket biliyorsun her ay alıyoruz. Çatır çatır parayı alıyorlar. Kaç paradan başladı, kaç paraya çıktı korona döneminden sonra? 63 Euro'dan yaklaşık 66-40'a da yükselebilir diyorlar. Fiyatları yükseltmeye başladılar ufaktan ufağa. Bitti bu Almanya ya. Ne olacak? Sen kızıyorsun benim bu kelimeme ama hakikaten burada da aşırı zamlar var değil mi? Hı?
2: Ya şimdi bilmiyorum. Doğrusu bir şey demek de istemiyorum.
0: Niye? Yani, korkuyor musun? Niye söylemiş? Söyle. Değil mi Metin?
2: Hayır. Hayır ben ne diyeyim ki? Yani 9 oraya indirseler evet. Sanki herkes...
0: Binecek mi diyorsun değil mi? Binmeyecek yine. Yine herkes özel araçlarında binecekler.
2: Hayır herkes binebilir mi? Onu kendi kendime soruyorum. Hani herkes diyor işte yok tamamen toplu taşımalar ücretsiz olsun. Herkes toplu taşımayla gitsin. Yani herkes toplu taşımayla giderse zaten bu sistem onun için açık bir sistem değil ki olmuyor. Olmaz. Yani herkes binerse çöker.
0: Çöker diyorsun. Binmesin.
2: Çöker.
0: Binmesin diyorsun. Herkes yani, başının çaresine baksın yani, diyorsun değil mi? Hani seni gidi kapitalist seni.
2: Hani bazıların insanların aklını anlayamıyorum. Yani herkes diyor ki yok işte toplu taşımayla gidin. Herkes toplu taşımaya binsin. Herkes gitsin. Arabalar hepsi yok edilsin.
0: En onu yeşiller söylüyor.
2: Tamamen her taraf bisiklet yolu olsun. Ya olur mu? Yani var mı öyle bir imkan? Oluyor mu? Hani şu an herkes arabasını bıraksa, herkes otobüs, hadi otobüste gitsin. Olmaz. Olmuyor. Olmaz. Çöker.
0: Hiç sen var ya sen, aramaz. Sen var ya sen.
2: Hiç kimse de
0: sakın siyasete girme, oy alamazsın. Benden
2: ya
0: sana söyle.
2: Neyine ben zaten yeşillere mi gireyim yani şey miyim yani?
0: Bana ne kardeşim nereye beni giriyorsun sen gir. Allah Allah hayret bir şey. Çabuk hemen kısa bir çevir yap ondan sonra... İlyas Baş'tan siyasi bir yorum gelmiş. Okuyalım bakalım ne diyor.
3: Live geht weiter jetzt hier auf Tele Radio bei Merhaba Hamburg. Wir haben auch kurz vor der Musikpause noch was gesprochen, noch etwas mit Kasim Smalltalk gefühlt. Aber da hat er einfach die Musikpause gestartet, wo er sich gar nicht mehr übersetzen konnte. Und dadurch, dass ich im Homeoffice bin, kann ich da auch nicht eingreifen, wer die Musik dann abspielt. Ja, also Smalltalk haben wir geführt. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Unter anderem haben wir von Harun Yılkın die Nachricht bekommen, dass meine Stimme anscheinend zu viel mit Bass gefüllt ist. Ich habe eigentlich an meinem Kompressor nichts gemacht, zumindest habe ich eigentlich nicht umgespielt. Aber nach der Sendung werde ich auf jeden Fall nochmal kontrollieren, ob es da irgendwelche Einstellungen gibt, die ich vielleicht angepasst habe in den letzten Tagen oder auch aus Versehen angepasst wurde. Ich muss auf jeden Fall mal schauen. Weil er hat gesagt, dass Kasims Stimme super ist und meine nicht. Das liegt aber auch daran, dass Kasim ein ganz normales Mikrofon hat, während ich ein anderes Mikrofon habe, plus einen Kompressor habe, der das Ganze mal verarbeitet. Aber ist so, kann man nicht ändern.
2: Fakt ist auf jeden Fall, dass wir uns natürlich bedanken bei allen Zuhörern, die uns einen wunderbaren guten Morgen schicken und einen wunderbaren Tag wünschen. Wir wünschen euch natürlich auch einen wunderschönen Tag und freuen uns über jede einzelne Nachricht.
0: Şimdi Hakan Yalçın tuzun kuru herhalde gevrek gevrek gülüyorsun diye. Sizin neşeniz yerinize gelsin diye gülüyorsun. Türkiye bizi kıskanıyor de tam olsun. Türkiye ne kıskansın kardeşim Almanya'yı? Allah Allah. O kadar da değil yani. Abartıyorsun Hakan Yalçın. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor. Günlük güneşlik mis gibi. Ama bak bir taraftan da İlyas Baş şunu yazmış. Metin de burada benimle birlikte görüyor. Bir ülke düşünün. O ülkenin insanı çocuğuna çarşıya çıktığında evladının istediği bir top dondurmayı alacak kadar imkan bulamazken başka bir yerden gelip yalnızca kendi çıkarı için burada bulunan bir futbolcuyu sanki büyük bir zafer kazanmış gibi coşkuyla alkışlayıp kutluyor. Bu çelişkinin içinde kaybolmuş bir topluma söylenecek söz bulmak gerçekten zor. Bu arada günaydın gençler demiş İlyas Baş'tan gelmiş. Teşekkür ederiz.
2: Ja, der Elias Basch hat auch eine Nachricht geschrieben, was auch etwas in oder was es auch etwas in sich hat, muss man wirklich dazu sagen. Unter anderem hat er geschrieben, dass also erstmal guten Morgen und er sagt, stell dir mal ein Land vor, in dem die Menschen, wenn sie mit einem Kind auf den Markt gehen, sich nicht mal eine Kugel Eis leisten können, die sich ihr Kind wünscht, aber währenddessen ein Fußballspieler, der von irgendwo anders herkommt und nur aus eigenem Interesse in dem Land ist, mit Begeisterung bejubeln und feiern, als hätte er einen großen Sieg errungen. Und das ist eine Erklärung, die es sich in sich hat und die erklärt gerade ja, den Zustand der Türkei. Denn die wirtschaftliche Lage geht da wirklich gerade auf, also wirklich den Bach runter und viele Familien können sich gar nicht mehr, ich sag mal, draußen Essen leisten. Das ist nicht mal eine Vorstellung. Viele Menschen leben eigentlich nur mit ihrer Kreditkarte und die Kreditkarte bezahlt den ganzen Monat und wird eigentlich immer nur höher mit den Zinsen, weil, ich sag mal, der Minusstand eigentlich immer nur hochgeht und das Gehalt von nächsten Monat begleicht dann eigentlich nur wieder einen halben Teil von dieser Kreditkarte, sodass man wieder in dem Monat leben kann. Ja. Das ist der Zustand derzeit der Türkei. Auch ich will jetzt nicht irgendwie einen Streit auslösen und sagen, ja, Deutschland geht's aber super oder wie. Darum geht's mir gar nicht. Mir geht's nur darum, dass wir sagen, im Endeffekt, dass es der Türkei extrem schlecht geht und Deutschland aber auch gerade auf einen Fall nach unten ist langsam. Also in der Türkei geht's einfach nur schneller, weil die Türkei nicht die wirtschaftlich so eine wirtschaftliche Macht wie Deutschland hat, aber beide Länder gehen etwas gerade den Bach runter, obwohl das auch nicht die einzigen Länder sind, muss man dazu sagen.

0: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Cevizin kilosu Türkiye'de 300 TL'ydi. Dün akşam gördüm. Hakikaten pahalıydı. Türkiye'mizde, ülkemizin her yeri ayrı bir güzel sevgili dostlar. Şimdi şöyle Leverkusen'de Mimar Sinan Camisi bir uygulamalarında şeyi paylaşmış. İşte ülkemizin 81 ilinin en meşhur ürünlerini paylaşmış. Hemen tabii ki bir numaraya baktığımızda Adana dediğimizde hepiniz birden şunu söylüyoruz. Adana kebabı. Evet doğru, Adana kebabı. Ama sizlere de soralım. Mesela sizin ülkenizden, ülkenizden diyorum özür dilerim, şehrinizden mesela nereliyseniz onu bir yazın bize WhatsApp'tan. Bir tane ilk gelen birinciyi okuyalım. Nereden? Mesela Kerim'in memleketinin testi kebabı çok meşhurmuş. Yozgat'ın Kerim. Senin testi kebabı hiç yedin mi Yozgat'a gittiğinde?
1: Yok.
0: Abi gidince yiyeceksin bu sene. Deneyeceksin bak şimdi. Mimar Sinan Camisi bunu paylaşım yapmış. Dene tabii ya, memleketine gidiyorsun da sen gidiyorsun orada hamburger mi yiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yiyorsun en çok
1: oraya? Hamburger ya sen de.
0: Dövseydin şey bari. Adam fırça atıyor sadece, Metin görüyor musun?
1: Hayır sadece mantı.
0: Mantı. Yani. Abi mantı dediğin zaman Kayserili misin sen? Kayseri'nin mantı.
1: Ama benim halam Kayseri'de oturdu.
0: Ha, Kayseri'ye gidiyorum orada mantı yiyorum. Yozgat'ta bak gördün mü? Yozgat'ı bana met ediyorsun.
1: Ben biliyorsun 6 tabak mantı yedim ben.
0: Tamam da ama sen Yozgat'ı bana övüyorsun övüyorsun, bir testi kebabını yemiyorsun gittiğin zaman.
1: Ben mantısını yiyorum, bileceğin mi var?
0: Var tabii. Yayın bitsin ondan sonra sana diyeceklerim var ama şimdi burada söyleyemiyorum. Tamer abimiz gelmiş. Peki Tamer abiye çok teşekkür ederiz. Ona da bir günaydın olsun. Dur sesini dinleyelim. Tamer abimiz ne diyor? Biliyorsunuz Tamer abimiz gençlerimiz için okul kantinlerinde çok güzel yemekler yapıyor. Hem taze hem helal ürünlerden oluşan yemekleri yapıyorlar çocuklarımızın okul sezonunda. Tamer abinin sesini dinliyoruz, ardından bakalım kim nerede?
2: Hiçbir yere aramayın ya. 24 Erzincan. En kral döner Erzincan'da.
0: Dur bakalım. Yo, Erzincan'ın tulum peyniri. Ne oldu Tamer abi? Doğru. Şimdi mesela markete gittiğimizde hepimiz görüyoruz. Tulum peyniri. Erzincan tulum peyniri yazıyor. Tulum peynirinde meşhur. Evet. Devam edelim Kerim. Sen seviyor musun peynir? Maraş
1: ben
0: demişler.
1: Yemiyorum ki.
0: Maraş'ın dondurması meşhurmuş sevgili dostlar.
1: Biliyorum Maraş'ın dondurmasını. Evet, sadece güzel. Bir kere zaten bir kere Maraş'a gideceğim. O da dondurma yemeği.
0: Dondurmasın için. Ama hakikaten güzel. Bir ara buraya getirmişlerdi Maraş dondurması diye ama yanından geçmiyor.
1: Onlar oldu.
0: Yok yok. Döner. Çakma onları.
1: Bak mesela döner konusunda ben Türkiye'de döner hiç sevmiyorum.
0: Buradakini mi seviyorsun?
1: Bana değil. Hayır buradaki de öyle affedersin. Bazı satan dönerler var. Onları da yemem. Yani affedersin içinde et yok. Yani tamamen bir şey karışık.
0: Sen steak yani, döner seviyorsun.
1: Ben steak döner.
0: Öyle abi
1: İbrahim
0: tabii.
1: Abinin dönerine tabii. Bayılıyorum mesela.
0: Kimin?
1: Ben başka döner mi?
0: Kimin?
1: Var?
0: İbrahim ha güzel ama onlar bir numara canım. Dur bakalım. Tamer abin ne diyormuş? Erzincan'da adam tulum peynirini unutuyor. Erzincan'ın güzel peynirini unutuyor. Çık telefona. Tamer Bey günaydın.
3: Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Abi Erzincanlıyım dedin. Daha birinci soruda elendin ya.
3: Haklısın. Ama gerçekten bizim dönerimiz bir numara. Yani nerede gidersen git Erzincan döneri diye ismini satıyorlar. Yani bir numara bence. Peynir de güzel ama ben Erzincanlı olarak Elazığ peynirini daha çok seviyorum.
0: Elazığ peynirini. Kars kaşarını evet. Sever misin?
3: Severim. Kars kaşar da o güzel. Da var, ama bir.
0: Çanakkale, evet, o da. Ezine o da güzel. Değil mi?
3: Abi ya bizim Türkiye'nin her köşesi güzel.
0: Aynen abi.
3: Her lezzette ayrı. Yani biz acayip bir mozaik bir ülkeyiz. Dünyada tekiz gibime geliyor.
0: Hamburg'un neyi meşhur diye sorsam. Hadi cevaplayın bakalım. Hamburg'un neyi meşhur? Söyle bize Tamer abi. Neyi meşhur?
3: Vallahi herhalde
0: Kerim'i meşhur.
3: Meşhur. Bilmiyorum başka neyi meşhur.
0: Hamburg'un Kerim'i meşhur. Kerim meşhur.
3: Kerim. Evet. Ha. Doğru haklısın. Ya. Kerim bir numara.
0: Evet. Ya. Peki. Evet. Çok teşekkür ya. Ederiz. Çocuklarımıza sen ederim. Şimdi kantin işi yapıyorsun ya. En önemli şey evet. Sağlıklı, temiz gıda ürünleri. Biz de sana güveniyoruz. Çok teşekkür ederiz.
3: Çok sağ olun. Biz de insanların, ailelerin hiçbirinin güvencini boşa çıkartmayacağımıza inanıyorum.
0: Çocuklarımız size emanet. Speed Catering'e teşekkür ederiz. Eyvallah abi. Sağ olasın.
3: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol, hoşça kal. Teşekkür ederiz. okuldaki çocuklarımızın yemeklerini yapıyor Tamer abiler. Öncelikle bizim için önemli olan çocuklarımızın sağlığı der her zaman. Teşekkür ederiz kendisine. Kerimcim.
1: Evet.
0: Bana bir şehir söyle, ona da bakalım, ondan sonra sen konuş. At kafadan bir şehir. Var mı İzmir. Böyle? Efendim?
1: İzmir'e bir gitmek ya, istiyorum çünkü.
0: Gidelim seninle. Gidelim, vallahi gidelim. İzmir'e gidelim öde. Abi. Boyoz yersin.
1: Öde.
0: He?
1: Öde gidelim.
0: Neyi ödeyeyim? Oğlum öde ben cimriyim, sen deli misin, divane misin? Nasıl ben sana seni ödeyeyim? Allah.
1: Mesela bak yarın, bak sana yarın bir teklif yapıyorum.
0: Yap.
1: Gel yarın yayını birlikte şeye geleyim sabah.
0: He.
1: Stüdyodan yapalım.
0: Evet, gel.
1: Yarın hatta ben seni alayım evinden.
0: Evet.
1: Tamam mı?
0: Evet.
1: Ama bana yayından sonra güzel bir kahvaltı ısmarlayacaksın.
0: Görüyor musun Metin? Böyle bir rüşvetçi adamla birlikte çalışıyorum ben ya.
1: Ha, istemezsen normal ben evden yaparım.
0: Efendim?
1: Evden yaparım. O
0: zaman. Evden yap kardeş. Yok, rüşvet vermiyorum abi. Ben hiç kimseye rüşvet vermem. Benim hayatta hiç kimseye rüşvet vermem.
1: Hayır, ne oldu?
0: Hamburg'un Franz Bruchini meşhurmuş. Doğru mu? Güvenç
1: evet,
0: yazmış.
1: Doğru. Evet ha? Doğru. Doğru çünkü doğru çünkü ben aşağı taraflara gittiğimde Franz Bruchini yediğimi diyorum. Adamlar ne diyorlar? Diyorlar. Vasıl su diyorlar. Vasıl Franz Bruchini diyenler oluyordu. Evet doğru. Doğru. Hamburg'un Franz Bruchini meşhur. Doğrudur.
0: Peki. Kerim, kısaca özetle. Zamanımız çok hızlı gidiyor. Hadi gelin bir şarkı daha yapalım.
1: Sadece özetleyelim.
0: Özet. Sadece ama özet.
1: Hala şey yapmadın.
0: Yok. Uzatma. Uzatma. Hadi.
1: Uzatmayayım mı? Hayır, yarın ısmarlayacağım mı, ısmarlamayacağım
0: mı? Ismarlamayacağım. Gelmezsen gelme. Allah Allah. Hayret bir şey. Yok abi, bundan sonra sana rüşvet yok abi. Yok. Benim istediğim gibi olursan olur.
1: Allah'ım yarabbim ya.
0: Hadi çabuk çabuk şarkıya gireceğim bak yoksa.
1: Es geht weiter jetzt hier auf die Radio bei Merhaba Hamburg. Und zwar haben wir eine Liste tatsächlich von den bekanntesten Speisen in der jeweiligen Stadt in der Türkei. Also die Türkei hat ja rund 81 Städte beziehungsweise 81 bekannte Speisen aus bekannten Städten. Und dafür gibt es eine Liste mit den Zahlen, denn die Türkei hat ja bei den Städten immer Zahlen und sortiert sich darüber. Unter anderem zum Beispiel bekannte Städte für Deutsche ist ja Istanbul. In Istanbul ist zum Beispiel, boah, jetzt muss ich das Bild aber größer machen.
0: Istanbul'un Boğazı meşhurmuş, wow.
1: Also zum Beispiel da, Istanbul hat tatsächlich nichts, was essenmäßig bekannt ist, sondern da sind einfach die Brücken und auch viele, ich sag mal, altgesessene Gebäude, bekannte Gebäude etc. etc. Beispielsweise gibt es dann wiederum Antalya. Antalya ist bekannt für ihre Orangen. Ankara ist bekannt für den türkischen Simit, beziehungsweise viele sagen auch immer dazu gerne Weizenringe, beziehungsweise Sesamringe, sagt man ja immer gerne dazu. Also viele Städte sind für ihre gewissen Sachen einfach bekannt, wo es auch meistens herkommt. Wie zum Beispiel ist Bingöl für ihr Honig bekannt. Da kommt anscheinend sehr schönes Honig her. Und wir haben auch mal gefragt, gerade hatten wir eine telefonische Verbindung, und da haben wir gefragt, für was Hamburg denn bekannt ist. Er wusste nichts, aber ein Zuhörer hat uns dann auch direkt während des Anrufs noch geschrieben, Franz Brötchen. Und ja, das stimmt. Als ich mal, ich glaube, in Köln oder in Düsseldorf war und als mal gesagt hat, ich hatte gerade einen leckeren Franzbrötchen gehabt, hat man mich gefragt, was ist ein Franzbrötchen? Was ist das? Wie schmeckt das? Da habe ich dann gemerkt, okay, ist anscheinend so ein Hamburger Ding, aber nicht gemerkt, sondern da habe ich es auch untersucht, beziehungsweise habe dann die KI mal gefragt gehabt und ja, Hamburg ist wie ich für danke, ein Franzbrötchen danke, sehr danke, bekannt danke. Und überall gibt es das gar nicht. Wir sind aber tatsächlich leider auch schon am Ende der Sendung angekommen. Ich musste das gerade übersetzen, Kasim. Wir haben zu lange sonst
0: okay, auf Stück
1: ich kann jetzt nicht alles über alles übersetzen.
0: Alles klar.
1: Halt kurz als Übersicht vergeben. Von heute war es das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch, Mette Bamburg. Da Kasim mir morgen kein Frühstück gibt,
0: sondern
1: wieder aus dem Homeoffice. Hätte er mir ein Frühstück ausgegeben, wäre ich morgen ins Studio gefahren, hätte ihn sogar von zu Hause aus abgeholt. Also ich hätte alles gemacht.
0: Wirklich?
1: So ist das Leben, man kann es nicht ändern. Einen schönen Tag wünsche ich euch, passt euch auf, bleibt gesund. Und wenn es wieder morgen Punkt 9 Uhr heißt, Mette Bamburg, freuen wir uns, wenn ihr uns wieder zuhört. Bis dahin.
0: Çok güzel nostaljik bir şarkıyla bir edamızı yapacağız. Hepinize güzel hadi, bir gün diliyoruz.
1: Benimkini çalmadı.
0: O kadar. Sen öyle yok şunu ısmarla bunu ısmarla dedin. Olmuyor. Hadi güle güle.
1: Ben sana...
0: Hadi güle güle gönderdim yayından. Şimdi konuşsa da yok. Efendim kendinize iyi bakın. Az sonra bizim internet radyomuzda Arif Güven Showtime sizlerle birlikte. Çok eski bir şarkıyı dinleteceğiz. Selami Şahin. Bütün kadınlarımıza bizden armağan olsun. Erkeklerden kadınlara armağandır bu şarkımız. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi, yürümeye dermanım yok, sen çağırsan koşarak gelirim ya.
5: Antalya'dayız. Okula gidiyoruz. Okula giderken sürekli sizi dinliyoruz. Çok güzel yayın yapıyorsunuz. Teşekkürler.
6: Ya sen süpersin. Süper süper süper süper.
4: Abi günaydın, iyi yayınlar. Hayatım boyunca üç şeyi çok seviyorum. Parayı, seni, bir de müziği Arif abi.

0: gibisin. Sensiz dönmüyor işler.
1: Eyvallah be canım ciğerim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
0: Arif abim, insan sevgisini, hayvan sevgisini severek yaşamayı biz senden öğrendik. Cenab-ı Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seviyorum seni abi. Dualarımı her zaman ortak ediyorum. Öptüm abi.

0: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi, cillop gibi, cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
2: enerjisine şaşıracağınız,
0: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Hadi çiçeğim, hadi kurban oldum. Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini elbette biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duyduğunuz günün bu saati itibariyle hep söylüyoruz. Radyolarda duyabileceğiniz en canlı, yavrum en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Vallahi söylüyorum ya, ben yapıyorum diye demiyorum, bunu hep söylüyorum. Ama bazen acaba ulan benim rakiplerim neler yapıyor diye şöyle bir bakıyorum. Babacığım, öyle show programlarına denk geliyorum ki, bak yemin ediyorum, birisi suç işleyip de suçunu itiraf etmese, o arkadaşı bir sandalyeye bağlar, sabah akşam o radyo programını dinlet, yemin ediyorum gözyaşları içerisinde itiraf etmezse ben de bir şey bilmiyorum. Ne halt yediğini yemin ediyorum ağlıya ağlıya anlatır yani. Biz enerjiyiz, enerji. Bak yavrum, hakikaten söylüyorum ya. Ki gelen mesajlardan da herhalde diyorum, oğlum Arif Güven, güzel bir şey yapıyorsun. Bununla ilgili çok keyifli mesajlar alıyorum ya. Bugün mesela okuduğum mesajlardan birisiydi. Diyor ki, abi kazandığın para annenin ak sütü gibi, helal olsun. Dedim eyvallah kardeşim. Program biter bitmez çatır çatır yiyeceğim. Tabii. Başlar başlamaz yine para, yine para. Yavrum, hakikaten söylüyorum, benim durum sadece dilimde. Normaldeki hayatım, valla benim azıcık aşığım, kaygısız başım durumu valla. Bunun bir atasözü olmadığını biliyorsunuz değil mi? Bize atasözü diye yutturmuşlar bunu. Azıcık aşım, kaygısız başım. Yavrum, bu zenginlerin fakirlere avutmak için uydurduğu bir söz. Tabii canım. Yine bak, fakirlere avutmak için uydurulmuş bir yalan. Şey diyorlar ya. Oğlum çocuk berekettir, berekettir. Ya bir git Allah aşkına, bereket olsaydı Koç ailesinin 50 tane, Sabancı ailesinin 150 tane çocuğu olurdu ya. Öyle abi. Velhasıl çocuk yok. Çocuk yapacak takat. Ya bu bir şey söyleyeceğim. Bugün benim program yapasım bile yok ya. Allah rahmet eylesin. Babam bir gün bana şeyi söylemişti. Bir tane dalmaçyalı bir köpeğim vardı. Çok da saldırgandı. Bahçeye bir kulübe koyduk abi. Bağladık da hayvanı. Dolayısıyla sadece biz gezdirebiliyoruz. Bunun yanı sıra biz gezdirmediğimizde baba yemeğini yiyor yatıyor. Yemeğini yiyor yatıyor. Babam bana şeyi söyledi. Dedi ki, senin dedi şu köpekten ne farkın var dedi bir kere. Vallahi diyecek bir şey bulamadım. Adam haklıydı çünkü. Yani tembel bir adamdım. Ama şimdi hayat şartları. Babacığım, nereye? Çalışmak zorundayız. Tabii canım. Şöyle söyleyelim ki, ev kiralarının maaşları geçtiği bir dönemden artık, hani o dönemi geçiyoruz da, aylık market alışverişi için ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kalacağımız döneme doğru gidiyoruz abi. Velhasıl günün özeti şu, içinde bulunduğumuz şartlar şu, çok kalitesiz bir hayat için, vallahi bir şey söyleyeceğim, çok pahalıya yaşıyoruz. Öyle abi, öyle. Şu teşekkürname kısmını bir çıkartalım aradan. Kurban olduğum, dinlemek için elbette bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız günlerden birisi olsun. Bak, esnaflarımıza hayırlı işler derken, yavrum parayı çok seviyorum diye esnaf derken sadece kuyumculardan bahsetmiyorum yani. Ekmek parası derdinde olan herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Sonra cuma, seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, babacığım biz de çalışıyoruz diyen herkese ve elbette klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler gençler. Bakacağız. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette anlatacağız. Ne diyelim yavrum, programın çok çok başındayız. Dolayısıyla bugün de duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, sen duydun, Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.
5: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: bunlar daha başlangıç. Yavaş yavaş açılacağız. Diyoruz ya Arif Güven Showtime Radyo'da. Yavrum kötü giden bir şeylere dur demenin de en doğru zamanı. Bak bununla ilgili şunu da söyleyelim. Bazen söylüyorum aşk acısına bile iyi gelen radyo programı. Ve derler ki uzmanlar bak araştırmaya göre insanın aşık olduğu kişiyi unutma süresi 6 aymış biliyor musunuz? 6 ayda unutuyormuşuz. Dedik dayanabilirsen 6 ay dayan Ali Cappar. Valla unutmak için 6 ay yeterli. Ayrıldınız mı? Öyleyse kendinize zaman tanıyın. Acınızla yüzleşin ve yavaş yavaş silip gitmesine izin verin. Araştırmaya göre insanın aşık olduğu kişiyi unutma süresi 6 aymış. Ben 8. 6 aydayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Şaka bir yana da. 6 aysa bile 6 ayın sonunda boşa giden 6 ayınıza yanıyorsunuz. Şu kardeşiniz tecrübe konuşturuyor demedi demeyin abi. Neyse biz bakalım işimize gücümüze. Çiçeğim 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bu arada WhatsApp'a da reklamlar geliyor. Tabii canım artık telefonu elimize aldığımızda reklam görmediğimiz tek yer herhalde hesap makinesi olacak. Yani. Baba WhatsApp'a nasıl mesaj gelecek ya? Ha? Nasıl reklam gelecek? Güzel güzel mesajlaşırken sohbette 10 saniye ara falan mı diyecekler? Bilmiyoruz. Belasıl durum buymuş. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabilirsiniz canım kardeşim yazın. Aratın Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacak. Twitter mı diyelim X mi diyelim? Artık neyse @Arif Güven. Şöyle bir yoklama. Havvacım gelmiş kurban oldu. Toparlanmışız diyoruz ya. Bu ne? Bakalım. Adıyaman'dan selamlar. Keşan burada abi. İnegöl'e selam olsun. Erzincan aynı şekilde. Antalya Side'den selam olsun. Buyurun. Elbistan burada abi. Silifke'yi yaz. Nazilli burada. Londra burada. Yozgat Sorgun selam olsun. Samsun Bafra aynı şekilde. Biga'mıza selam olsun. Biga'daki bütün dostlara kurban olurum. Çanakkale. Biga, Çerkezköy Kapaklı Saray yaz yoklamaya. Çorum'dan selamlar abi. Karaman burada, Bilecik burada. Ordu Ünye'den böyle bir videomuz var. Eskişehir'den bir fotoğrafımız var. Bu ne bakalım? Afyonkarahisar'dan selam abi. Yalova burada. Bandırma burada. Kemik Kadro yaz abi Tokat'tan. Eyvallah kardeşim benim. Mardin burada. Burhaniye'den selamlar abi. Bursa, Antakya. Kemik Kadro burada yaz yoklamaya. Bu ne? Abim süpersin. Canım kardeşim Fransa'dan İzmir'e. Eyvallah kurban olurum be. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne güzel ya. Bendik burada abi. Azıcık geç oldu ama yaz. Eyvallah kardeşim benim. Bu net bakalım. Menemen'den cillop gibi bir programa selamlar olsun Arif Bey. Bak bugün de bey olmuşuz ya. Bugün de bey oldum sevgili dinleyenler. Ki bana hiç yakışmıyor hakikaten söylüyorum. Bu nedir? 42-47 telefon numarasının son 4 rakamı. Ya bu ismini özellikle yazmayanlar hakikaten söylüyorum. Kaçakçı falan mı? Aranıyor mu? Nedir? Yavrum nereden olduğunuzu yazın be kurban olduğunu. Abi merhaba iyi yayınlar. 63-78. Bu ne? Dur bakayım. Merhabalar. Tıkla bakayım fotoğrafın üstüne. Adı yazıyor mu abi? Yazmıyor abi. Bana ancak dilsiz anlattı dili olanın dile getiremeyeceklerini diye. Böyle bir yazı var. Bu nedir bakalım? Merhaba Aksaray'dan selamlar. Aleyküm selam canım kardeşim. Velhasıl toparlanmışız gençlik. Mesaj yollayan bütün dostlara, selam yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Oğlum memlekette ne oluyor da bitiyor? Babacım gezegende ne oluyor da bitiyor? Mümkün olduğu kadar anlatacağız. Selam patron yoldayız. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim. Kurban oldum. Birazdan da haber başlıklarımız var. Bakalım bugün hangi haberleri seçmişiz. Ayrılmayın geliyorum.
1: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven Showtime.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif. Adamın dibisin dibi.
2: Arif abi, Akvader'in dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulübünç operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi? Bu işe de bir çare bul.
1: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona.

0: Sonuncu olsun kardeşim.
1: Abisinin gülü günaydın. Gönlen günaydın sana.
0: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'ten selamlar.
2: Arif abi bağımlılık yapıyorsun, seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi. Ben olmadan olmaz.
3: Selamünaleyküm Arif abi. Gebze'den taksici Emrah ben.
2: Arif abi günaydın. Fenlik'ten Süleyman ben. İyi yayınlar. İyi ki varsın. Baş tacısın.
4: Arif abi. Berleburgaz'dan Kemal. Ekmeksiz yaşarım ama sensiz yaşayamam abi.
5: Arif. Çok şımartıyorlar seni be gülüm.

Peki memlekette ne oluyor, ne bitiyor bakalım. Dediğimiz gibi Çin'in orta kesimindeki Şansi bölgesinde işçiler bir kestirme yol açmak için sevgili dinleyenler Çin Seddi'ne kepçelerle hasar vermişler. Demişler ki biz buradan kestirme bir yol açalım yani. Dedik ne güzelmiş ya vallahi. İki işçi gözaltına alındı haberi var. Şimdi bak hep şey diyoruz ya. Arkadaşım sevgili dostum sürekli zam sürekli zam. Ben size bir indirim haberi vereyim mi? Vallahi bak bu kıyağı size günün bu saat itibariyle babanızın oğlu gelse yapmaz. Yani... Buyurun. Hep zam hep zam abi diyenlere indirim haberimiz var. O da şudur. Kurban olduklarım Şeyma Subaşı'nın büyük reklamlar yaparak piyasaya sürdüğü kitabı satılmamış. Stokları eritmek isteyen kitapçılar da ürünü %93 indirimle 5 TL'ye satmaya çıkartmışlar. Ya hep zam hep zam diyenlere buyurun kapak olsun. Şeyma Subaşı'nın kitabı yavrum %93 indirime girmiş. 5 TL'den satılıyormuş. Gerçi 5 TL'ye de yazık yemin ediyorum. Yani. Bak 5 liradaki yazıları okusan sana daha çok kazandırır yemin ediyorum. Dur bir güzel haber daha verelim. Haber böyle verilmiş ne kadar doğrudur bilemem sevgili dinleyenler. İkinci el otomobilde fiyatlar %10 geriledi deniliyor. %1000 artmışken %10 gerilemiş bilginiz olsun. Benim tezim budur. Yavrum Türkiye'de çıkan hiçbir şeyin fiyatı bir daha asla geri düşmez. Ama bilemeyeceğim. Hadi inşallah öyledir. Al bak. Madem paralardan bahsediyoruz yavrum. Şu habere bir bakalım. Şanlıurfa'da bir kebapçı her gün zam yapmaktan bıktığını belirtip kebap fiyatlarını sevgili dinleyenler euroya endekslemiş. Bayağı abi böyle panoya yazmış işte. Ciğer dürüm 2 euro, dalak dürüm 1 euro. İşte böyle böyle Avrupa Birliği'ne gireceğiz inşallah. Evet abi. Avrupa Birliği'ne girmeden bir de böyle deneyelim yani. Al. Adam bildiğin dükkana koca koca böyle bir tabela astırmış. Şanlıurfa'da bir kebapçı her gün artan zam fiyatlarından bıktığı için kebap fiyatlarını euroya endeksledi. Ciğer dürüm 2 euro, dalak dürüm 1 euro. Bu neyse bilmiyorum artık da terbiyesiz tavuk dürüm 1 euro. Yavrum terbiyesiz tavuk dürüm ne ya? Lan yesene beni deyip küfür mü ediyor bize ne yapıyor yani? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Vallahi panoya bakınca öyle hani bir yazıyor, iki yazıyor. Bana ucuz gözüküyor yani. Bildiğin dürümü artık euro ile satıyormuş abi. Durum komedisi diye bir şey var da dürüm komedisini ilk defa. Bu terbiyesiz tavuk dürümle hakikaten söylüyorum ilk defa duyuyorum ben ya. Terbiyesiz tavuk dürüm. Şey mi oluyor yani? Sallıyorum mekana gittin abi. Mekan sahibi hoş geldiniz ne arzu edersiniz dedikten sonra. Ben oradan bir terbiyesiz tavuk dürüm isteyip deyip ardına bir de küfür mü yapıştırıyoruz? Buyurun. Türkiye'de lokanta ve oteller grubu fiyat artışında %89.3 ile zirvede yer almış canım kardeşim. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de lokanta ve oteller grubu fiyat artışında %89.3 ile zirvede yer aldı. Buyurun yine zirvedeyiz. Tabii canım bu gurur hepimizin. Yavrum şaka bir yana millet oteli, millet lokantayı çoktan unuttu. Et dürüm olmuş 150 lira. Ne oteli ne lokantası hakikaten söylüyorum yani. Ne oluyor ne bitiyor? Konya altında 4 kişiden birisi yabancı. Antalya Konya altı ilçesinde bulunan toplam nüfusu 20 bin olan Liman Mahallesi'nde 36 farklı milletten 4000'e yakın yerleşik yabancı yaşadığı ortaya çıkmış. Ve mahallenin 6 dönemlik muhtarının söyledikleri de bu. Diyor ki Mahir Bölükmüş muhtarımızın ismi. Vallahi diyor ben artık hani yarıma diyor tercüman almadan sokağa çıkamıyorum diyor yani. 36 farklı milletten 4000'e yakın. Bildiğin abicim Konya altı Liman Mahallesi'nde oturan yabancı varmış. Antalya'nın durum bu. Zaten yakında bir şey söyleyeyim hakikaten söylüyorum. Bak Antalya'da Türk görünce sevineceğiz yemin ediyorum. Yani. Diyeceğiz oğlum Antalya'da Türk gördük biz yani. Nasıl yurt dışında Türklere denk geldiğimiz zaman mutlu oluyoruz.
İşte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesi yavrumuz zamanımız da var. Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini

0: Grand Showtime. Ne alkış kıyamet. Canım kardeşim, buradayız. Haberler, haberler, haberler. Ne oluyor orada bitiyor? Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Canım kardeşim, hakikaten çok enteresan ya. Şimdi geride bıraktığımız günlerde ya böyle kaza olur mu diye biz bir haber okumuştuk. Şimdi bir tane daha aynısından geldi. O da şu. Dere kenarında, artık köprünün hani başında balık tutan bir abi vardı. İşte balığı çekiyor. Çeker çekmez de balık arka tarafa geçiyor. Arka taraftan da geçen araba balığa çarpıyor. Dedik yavrum, böyle bir trafik kazası olur mu? Yani balıksın ve araba çarpıyor sana. Şimdi sevgili dinleyenler, trafik kazasında ölen bir palamutumuz var. Nasıl bir ülke olduk hakikaten söyleyeyim. Düşün babacığım, 10 saniye önce denizde özgürce dolaşan bir palamutsun. Sonra talihsiz bir şekilde bir arabanın tekerinin altında kalıyorsun ya. Valla şans konusunda ikizim olan palamutu buldum ben. Baba. Valla benim şans durumum da bu. Ya balık sürüsüyle yüzsem oltaya sadece ben takılırım. Biri beni hızla çekse muhtemelen de 5-10 saniye sonra arabanın altında kalır ezilirim ya. İşte hayattaki şansım aynen bu palamut abi. Valla söylüyorum. Şimdi arkadaş, İbrahim amca diye bir arkadaşmış, balığı tutuyor, geriye doğru fırlatıyor ama böyle bayağı bir sağlam çekiyor. Sanırsın hani ormanda palamut avlıyor. Şimdi abimin hemen arka tarafında da akan böyle bir trafik var. Velhasıl palamut abi yola düşüyor. İlk bir araba geçiyor, o ıskalıyor. İkinci araba geçiyor, palamutun üstünden bildiğin geçiyor gidiyor. Yani şimdi palamuta çok üzüldüm tabii de. Yavrum böyle bir haber olur mu ya? Trafik kazasında ölen palamut. Peki bir şey söyleyeceğim. Yine trafikteyiz. Ya bir şu haberi de verelim. İşte Amasya'da bir sürücü kurallara uyarak yaya geçindeki yayalara yol veriyor. Malum öncelik yayalın böyle bir sloganla böyle bir çalışmaya başlatıldı. Bayadan beri var. Velhasıl bir sürücü de kurallara uyuyor. Bakıyor orada bir yaya geçidi var. Yayalar geliyor. Diyor ki ben bunlara yol vermeliyim. Duruyor. Sonuç, 3 otomobil birbirine çarptı. Yavrum 5 kişi de yaralanmış. Şimdi kaza görüntüleri de var. O anın görüntüleri de var. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani haberin başlığı da bu. Amasya'da bir sürücü kurallara uyarak yaya geçtiğindeki yaralara yol verdi. 3 otomobil birbirine girdi. 5 kişi yaralandı. Canım memleketimde yani yine bir medeniyet denemesi, yine bir başarısızlıkla sonuçlanmış. Ya bizim memlekette kurallara uysam bir dert, uymasam bir dert. Yavrum. Ama şimdi çok böyle şiddetli bir çarpma falan da yok. Ya o ona tıklıyor, o ona tıklıyor. Eyvallah, hani Allah'tan çok ciddi bir durum yok da bu 5 kişi nasıl yaralandı ben onu anlamadım. Yani babacığım, o kadar tıklamayla hakikaten hiç kimse hiçbir şey olmaz. Yani bu 5 kişi nasıl yaralandı onu çok merak ediyorum. Yüzün herhalde psikolojik olarak galiba. Psikolojik demişken herkesin psikolojik gitti. Birazdan da bak, Ankara'da bir taksici abiyle bir motorcu abinin arasında geçen böyle bir diyalog var. Ondan bahsedeceğim. Velhasıl olabiliyorsa şimdilik canım kardeşim hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: kucak delice.
1: Yollara devam. Arif Baba'ya selam.
2: Arif abi, bir reklam versen de şu tüneli geçsen be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
3: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'dan. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
4: Adamın dibi. Yine Çandarlı'dayız, Muhammed ve Çetin.
5: Arif abi, seni çok seviyorum.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
7: Arif Güven yayında.
8: Seviliyorsun ya, ne yapayım?
9: Radyo Merhaba, reklamlar.
10: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
5: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

0: Haydi bir daha. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence muhabiriz. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi sevgili dinleyenler. Bu arada hayırdır İzmir ne oldu? Hakikaten söylüyorum yani. İzmir bu aralar bir Essentials'a mı özeniyor? Sürekli böyle atarlı haberler var. Malumunuz Bayrak Latte'si önünde böyle bir tartış şey vardı. Çatışma diyelim biz ona, hani kavga falan değil. Şimdi bu habere bir bakalım. İzmir'de sokakta dans eden bir grup şahıs havaya ateş ederek böyle tehlike saçtı haberimiz var. Görüntüler: İzmir'den sokakta dans eden bir grup şahıs havaya ateş ederek tehlike saçtı. Valla bir şey söyleyeceğim, silahsız kimse kalmadı herhalde. Ben hariç açık ve net yani. Eski İzmir'de sokak ortasında müzik eşliğinde dans eden bir grup çevreye korku saldı. Yavrum eğlenin işte, dansınızı edin. Hoplayın zıplayın da bu silah neyin nesi anlamıyorum ki ya. Dans sırasında ortaya çıkan bir şahıs elindeki silahı havaya doğrultarak ateş etmeye başladı. Eğlence adı altında yapılan bu hareket çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atarken görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine İzmir'den bir haber, bu sefer Buca Gediz'de. İzmir'de alkollü bir şahıs veresiye istediği tekel bayinden olumsuz yanıt alınca böyle saldırdı haberimiz var. Adamın kafa güzel, tekel bayine gidiyor veresiye istiyor. Dükkan sahibi de vermeyince ortalık bir anda birbirine giriyor. İzmir Buca'da alkollü bir şahıs girdiği tekel bayiden veresiye alkol almak istedi ancak tekel bayi sahibi bu talebi kabul etmeyerek reddetti. Red kararının ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçtuğu kavgada tekel sahibi saldırgan şahsı uzaklaştırırken o anlar tekel içinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Baba hakikaten şimdi sayfayı yeniliyorum ara ara. Yeni haberler var mı diye sayfama düşen 3 haberden ikisi manyaklık yani. Çiçeğim ya, şimdi bu meretle alakalı şey derler ya. Babacım paran yoksa içme derler ya. Vallahi şimdi bu saldıran arkadaşım bence parası varsa da içmesin yani. Bunu belli ki herkes kaldıramıyor. Oğlum yoksa içmeyeceksin işte, bu kadar basit yani. Adam vermiyorsa ne diyeceksin yani. Ama gerginiz. Buyurun. Yine bizim memleketin olmazsa olması elbette hırsızlık haberleri. Bak o kadar rahatlar ki hakikaten söylüyorum, şaşıp kalıyorum yani. Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına yavrum tuvaletini yapmış. Ben böyle işin içine ederim der gibi. Artık beklediği, umduğu parayı mı bulamadı, ne oldu? Arnavutköy'de bir lokantaya giren hırsız önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi. Ardından ise acelesi yok, nasıl olsa başına bir şey gelmeyeceğini biliyor herhalde, bilmiyorum yani. Ardından ise dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra da kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları saniye saniye kameraya yansıdı. Arnavutköy'de iddiaya göre dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi. Daha sonra da yavrum tuvaletini yaptı. Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızın rahatlığı ve tuvaleti yapması ise pes artık dedirtti. Dükkan sahibi Turan Toprak diye birisiymiş. Saat 03 sıralarında 20'li yaşlarda bir genç çocuk dükkanının diyor yani içine giriyor. Burada dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeriye giriyor ve kasada bulunan 150 yani 150 TL para çıksa ben de aynı şeyi yapar mıydım acaba? Yerim lan böyle işi deyip. Velhasıl 150 TL para bulmuş, onu almış ve diyor ki rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat bir şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı. Benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir. Doğru söylüyor. Arnavutköy'de hırsızların dükkana tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsız gelip sandalyede oturuyor. Daha sonra tuvaletini yaptıktan sonra içeriye giriyor. Sonrasında da iş yerinden çıkarak kayıplara karışıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya, hırsız da olsa babacığım, yani hırsızlık bir meslek olduğu için söylüyorum artık. Ben öyle görüyorum. Babacığım her şeyin bir adabı vardır ya. Gelip dükkanın içine yapmak nedir ya? Ben böyle terbiyesiz, hem hırsız hem terbiyesiz ya. Buradan ilerleyelim. Diyorsun ki canım kardeşim, daha artık ne çalınabilir ya? Ne çalınabilir hakikaten? Yani bak şey, köprüyü duyduk şimdiye kadar. Ne bileyim işte rayları çalanları. Tabii canım, parça parça kesip kesip rayları çalanlar vardı. Bak birazdan bakacağız. Bursa'da yavrum bir şey çalmışlar da çok enteresan geldi bana. Ve biraz daha sevgili dinleyenler, geldiğimizde elbette günün konusunu da vereceğiz. Bugünün konusu, hakikaten söylüyorum, çok keyifli. Birbirimizi birazcık daha fazla yakından tanıma adına hakikaten keyifli bir konu buldum. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif. Adamın dibisin dibi.
3: Arif abi, Akvader'in dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulübünç operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi? Bu işe de bir çare bul.
2: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
4: Herkes sıkışsınlar ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
5: Arif abi, Ayas sana güzel be gülüm. Bütün acıları bir çekiyoruz, iyi yayınlar.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven

0: And Cindy.
1: Arif Güven Showtime.
2: Ben şey diyorum ya bazen. Oğlum niye beni böyle alkışlıyorsunuz? Hakikaten kendimi düğün pastası gibi hissediyorum. Yıllardan beri merak ettiğim soru. Babacığım, o düğün pastasını niye biz alkışlıyoruz? Hani biz bunu yiyeceğiz diye mi alkışlıyoruz? Madem böyle bir durum varsa... Diğer yiyeceğimiz şeylere niye alkış yapmıyoruz? Niye bu kadar düğün pastasına takıldım? Ben bu pastaları hakikaten gerçekten pasta zannediyordum. Maketmiş onlar. Şimdi az önce sordum ya sevgili dinleyenler. Dedim ne çalınmış olabilir, tahmin etmişsinizdir. 10 katlı düğün pastası maketini çalmışlar. Nerede? Bursa'da. Bursa'da maket pasta yapan bir dükkanın önünde... Yavrum, 10 katlı pasta hırsızlara dayanmamış, çalmışlar. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'da bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde... Otomobilden inip etrafı kolaçan eden hırsızlar... Demir korkuluklara bağlı olan maket pastanın tellerini kesiyorlar böyle bir... Kimsenin durumu fark etmemesi üzerine harekete geçen hırsızlar 10 katlı pastayı alıyorlar. Küçük de bir araba. Sanırım Uno'ya benziyor. 10 katlı pastayı yan yatırıp arabanın üstüne tavanla yüklüyorlar ve götürüyorlar. Pastayla yollarına devam eden hırsızlar kısa sürede gözden kayboldu. Haydi bakalım. Yavrum pasta çalıyoruz, pasta. Üstelik de gerçek değil yani. Sahte pasta. Baba ne yapacaksın onu, hakikaten söylüyorum ya. Oy oy. İşte böyle zamanlarda şişiyoruz. Şiştiğimiz zaman da biliyorsunuz ki günün konusunu veriyoruz. Canım kardeşim bak, bugün çok keyifli olacak, hakikaten söylüyorum. Çünküsü sevgili dinleyenler, bak günün konusu şu. Size sormak istiyorum, tamamıyla sizinle alakalı. Fakat çok ciddi bir şey olmasına gerek yok. Zaten önemli olan kısmı da bu. Babacığım, bana kendinizle ilgili. Evet abi, bana kendinizle ilgili. Olabiliyorsa hiçbir işimize yaramayacak gereksiz bir bilgi verin abi. Bugün böyle bir şey yapalım. Bir tık daha sizi yakından tanımış olacağız ama ne bileyim işte abi, benle ilgili sallıyorum bak, ben yüzme bilmiyorum diyebilirsin. Seninle ilgili benim için gereksiz bir bilgi ama olabilir, ne bileyim abi ben işte sallıyorum işten eve gelince o işte odamda yarım saat sırt üstü uzanıyorum tavanı izliyorum diyebilirsin. Evet abi, bugün Arif Güven Showtime dinleyicilerine soracağımız soru bu. Kendinizle alakalı bana çok gereksiz bir bilgi verin abi. Sallıyorum şey diyebilirsin. Abi sen bilmiyorsun ama ben kuş sesi çıkartıyorum diyebilirsin. Ne bileyim şey diyebilirsin. Güneşin ışığı gözüme gelince hapşırıyorum diyebilirsin. Evet abi. Ben de benimle ilgili bak şimdi. Sevgili dinleyiciler, dur ilk örneği ben vereyim. Şu kardeşiniz de kendisiyle ilgili gereksiz bir bilgi versin. Bilgi de şu. Vallahi yalnızlıktan ölüyorum yani. Evet evet, bugün böyle bir şey yapalım abi. Dinleyenlerimize soralım. Kurban olduğum, şu anda benim sesimi duyan bütün herkese. Babacığım, bana kendinle ilgili çok gereksiz bir bilgi yolla. Nereye? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasına. Bir kez daha söylüyorum, 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Dolayısıyla bugün böyle bir şey yapalım. Dinleyenlerimizin gereksiz bilgilerine şöyle bir bakalım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Biz bu arada birazdan bir mola vereceğiz. Bu arada sizin mesajlarınızı elbette bekleyeceğiz. Bakalım bu nedir? Kışa hazırlık yapan vatandaşlar demiş ki sebze meyve değil, araba alıyoruz sanki. Haber bu. Zam furyası semt pazarlarındaki tezgahlarda bulunan meyve sebze fiyatlarına da elbette yansıdı mı yansıdı. Halk pazarına giden vatandaşlar fiyatların pahalılığından şikayet ederken esnaflar da zincir marketlerin manav reyonlarından dolayı iş yapamadıklarını söylüyorlar. Ortada hiç suçlu yok. Herkes birbirine suçu atıyor. Artan enflasyonla birlikte zamların pazar fiyatlarına da yansıdığını söyleyen vatandaşlar şunları söylemişler. Demişler ki her geçen gün daha da artan fiyatlar cep yakıyor. Alım gücümüz çok zayıf. Neyse ya, biz zaten böyle hani bunlardan sıkıldığımız için malumunuz günün konusunu veriyorduk. Dolayısıyla da dedim ki sevgili dinleyenler, Arif Güven Showtime'cılar, bana kendinizle ilgili gereksiz bir bilgi. Allah Allah, bu nasıl oluyor? Diyor ki abi, serçe parmağımın hiç kemiği yokmuş gibi sallandırabiliyorum. Bak Belçika'da Nur. Hiç kemik yokmuş gibi bildiğin abi serçe parmağını sallandırabiliyormuş. Allah Allah. Velhasıl konu anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Canım kardeşim ben bir mola vereceğim. Moladan sonra burada olacağım. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
0: Selam Arif. Almanya'dan ben Murat. Almanya'da çekilmeyen yollar senin sayende çekiliyor. Her şey gönlünce olsun kardeşim.
1: Abisinin gülü günaydın. Gönlünden günaydın sana.
0: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'ten selamlar.
3: Arif abi bağımlılık yapıyorsun. Seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi. Ben olmadan olmaz.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Gebze'den taksici Emrah ben.
5: Arif abi günaydın. Fenlik'ten Süleyman ben. İyi yayınlar. İyi ki varsın. Baş tacısın.
6: Arif abi. Ben Lüleburgaz'dan Kemal. Ekmeksiz yaşarım ama sensiz yaşayamam abi.
7: Arif. Çok şımartıyorlar seni be gülüm.

0: abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
1: Selam Arif. Ben Mehmet Taşeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
2: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
5: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
6: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
7: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
8: Benim oğlan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.

0: biraz daha yükselteyim ve buradayız.
1: Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar da sizlerle birlikte olacağız ve dostlarımıza sordum. Dedim ki, baba kendinizle ilgili çok da böyle gereksiz bir bilgi söyleyin bana. Evet abi ya, ben böyle bir şey yapıyorum dediğiniz ne var? Ben dedim ki az önce, ben de kendimle ilgili sevgili dinleyenler gereksiz bir bilgi vereyim. Dedim ki, yalnızlıktan ölüyorum. Bak buna istinaden Sibel'i bir yollamış. Diyor ki, ben de asırlardır yalnızım abi. Buyurun. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Koku konusunda feci takıntılıyım. Sürekli kendimi ıslak mendille siliyorum. Saat başı deodorant yeniliyorum. Allah Allah. Buyurun. Canım ciğerim yollamış. Benim özelliğim, bir kilo yaş pastayı bir oturuşta bitirebiliyorum. Elimden gelse her gün tüketebilirim. Oh be, bir kilo pasta. Buyur. Ömer'i bir yollamış. Paşam, benim ev ve iş yeri yürüme 6 dakika ama nedense ben tam 35 senedir evden 1,5 saat önce çıkıyorum. İş yerine vardığımda 10 dakika kalmış ve işe başlamama... 10 dakika kalmış işe başlamama diyor. Fakat bu arada bu kadar zamanda ne yapıyormuş diyor ki, 6 tane fırına uğruyorum. Çok gereksiz ama yapamıyorum. Vazgeçemiyorum. Bakalım arkadaşlarımızın kendisiyle ilgili gereksiz bilgileri. Diyor ki, abi deliksiz uyuyabiliyorum. Tuvalete bile gitmeden evde. Evet abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Kulaklarımı oynatabiliyorum. Şimdiye kadar hiçbir faydasını görmedim. Yani gereksiz bir yetenek diyor. Emre yollamış. Evet abi, kendinizle ilgili ne gibi gereksiz bir bilginiz var? Bunu benimle paylaşın demiştim. 0530 071 43 55. Bir daha söyleyelim. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımın ne gibi gereksiz özellikleri varmış, bu bilgiyi benimle paylaşsınlar istiyorum. Diyor ki, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi, yön bulma duygum çok kötü. Salak mıyım neyim demiş ya. Ağdalı ve sivri bir dile sahibim abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu. Bak diyor ki, bakıldığında görünenden çok daha fazla yetenekli bir işim abi. Bu da benim gereksiz bilgim. Eyvallah canım kardeşim. Allah Allah. Bak diyor ki, kafamda bir nokta var abi. Oraya dokununca sırtımda bir nokta sızlıyor. Yıllardır bu durumu anlamaya çalışıyorum. Allah Allah. Al Nevzat'ım. Bu Almanya'daki Nevzat değil ama. Diyor ki, kendimle ilgili gereksiz bir yabe. Uzun bacaklı bir erkeğim. Kemiklerim ve kaslarım hep uzun. Eyvallah kardeşim benim. Parmaklarım da uzun abi. Görenler Freddy diyor demiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Aklım her türlü şüpheciliğe muazzam çalışıyor. Bak arkadaşlarımıza ilgili gereksiz bilgi. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Siyah ve koyu renk çorap ve ayakkabı giyememe durumum var. Hastalık mı bilmiyorum. Aa. Buyur sana. Kendimle ilgili çok gereksiz bir bilgi abi. 20'lik dişlerim yok. Hiç de diyor çıkmadı. Olabiliyor mu böyle bir şey ya? Bilmiyorum, ilk defa duyuyorum. 20'lik dişlerim yok diyor. Hiç de çıkmadı. Aa, ilginç. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. İki elimle de yazabiliyorum. Bir halta yaramıyor. Ama diyor, ben daha çok solağı kullanıyorum. Eyvallah kardeşim benim. Aa bak, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. 4 saatten fazla uyuyamıyorum. Hemen uyanıyorum. Ben de öyleyim. Buyur. Deryacım yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bacaklarım gövdeme göre kısa. Bu da uzaktan bakıldığında beni çok kısa boylu gösteriyor sanırım. Eyvallah kardeşim benim. Bugün dediğimiz gibi Arif Güven Showtime'cıların yavrum

0: ve moralim bozukken konuşmayı da hiç sevmiyorum abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Aa bak, kendimle ilgili gereksiz bilgi. Karpuzun çekirdeklerini tek tek ayıklamadan kesinlikle yemem diyor. Dipnot, brokoli sevmem. Pırasadan da nefret ederim demiş. Buyur. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Mahalle yanarken saçımı tarayamıyorum. Eyvallah ya. Vallahi mesajlar çok keyifliymiş. Günün konusu bariz belli. Canım kardeşim, bilenler mutlaka biliyorlar. Dedim ki dinleyenlerimizi birazcık daha yakından tanıyalım. Ama çok da böyle ciddi bir şey olmasın. Yavrum, kendinizle alakalı bana çok gereksiz bir bilgi verin dedim. 0530 071 43 55. Bakalım daha ne mesajlar var.
1: Yollara devam. Arif Baba'ya selam.
2: Arif abi, bir reklam versen de şu tüneli geçsem be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
3: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'dan. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
4: Adamın dibi. Yine Çandarlı'dayız, Muhammed ve Çetin.
5: Arif abi, seni çok seviyorum.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
7: Arif Güven yayında.
8: Seviliyorsun ya, ne yapayım?

Mesajlar. Günün konusu canım kardeşim. Bugün dinleyenlerimize de sordum. Dedim ki kendinizle ilgili gereksiz bilgilerden bahsedin. Abi benim böyle bir özelliğim var. Çok gereksiz biliyorum ama dediğiniz ne varsa. Bakalım, ses tonumu anlık istediğim şekilde değiştirebiliyorum abi. Haliyle istediğim her karakterin sesini taklit edebiliyorum. Babacım bu güzel bir şey ya. Bu iyi bir şey. Buyur. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Çok sinirli olduğumda ya iştahım komple kapanıyor ya da diyor ki önüme öküzü kesip koysanız yiyorum abi. Fatma yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Diyor ki saçımı yaklaşık 6 aydır boyamıyorum.

Eyvallah kardeşim. Bak, saçımı okşayarak sevilmesinden nefret ediyorum diyen de var. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Maymundan ve papağandan çok korkuyorum demiş ya. Sen soruyu sorunca düşündüm bulamamıştım. Az önce çekirdeği tek tek çıkartıp da karpuz öyle yiyen bir kardeş var ya, ondan sonra aklıma geldi abi. Benim de en gereksiz bilgim kendimle ilgili şu. Diyor ki karpuzu çekirdeğiyle birlikte yiyorum. Tövbe estağfurullah ya. Çok keyiflisiniz valla. Buyurun bakayım. Merhabalar. Bak hastalığa bak abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ben yatmadan önce 100'den geri sayıyorum. Saymadan uyuyamıyorum. Nevzat'ım yollamış bu sefer Belçika'dan Nevzat. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Arif Güven Showtime dinliyorum. Daha ne olsun diye gelen bir mesaj. Bak diyor ki... Abi evin lavabosundan başka hiçbir lavaboyu kullanamıyorum. Al şimdi bu bilgiyi ne yaparsan yap demiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Şey mi bu? Yılmaz'ım yollamış. Diyor ki diyet yapamıyorum, olmuyor. Aç kaldım mı sağa sola saldırıyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Makarnayı sossuz yiyemem, güzel. Bütün bilgilerimi düşündüm de hepsi gerekli Arif ya. Eyvallah, kurban olduğum. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Benim boyumu biri sorarsa bir santim fazladan söylüyorum demiş ya. Hani şu anda boyum bir, boyum da 1.81, gayet iyiymiş yani. Ama diyor ki soranlara ben sürekli 1.82 diyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Kendimi bildim bileli başım ağrır. Hayatımın çoğu az uyuyarak geçirdim. 5 saat ve üzeri uyuduğum vakit baş ağrısı, geberiyorum. Allah Allah. Buyur Sibel yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Akşamları gözlerimin altına bal sürüp limon kabuğu yapıştırıyorum. Bir faydası var mı bilmiyorum ama yapıyorum işte demiş. Vardır herhalde. Boş boşuna yapmıyorsundur yani. Karanlıktan çok korkuyorum abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Allah Allah. Yavrum üzümün kabuğu da soyulmaz ki ya. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu abi. Üzümün kabuğunu soyuyarak yiyorum demiş. Aynı zamanda bak kaç yaşına geldim bisiklet kullanmayı da bilmiyorum. Güzelmiş. Aa bak kadifeye dokunamıyorum diyen de var abi. Diyor ki abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. İnsan yavrusu dahil olmak üzere mantığıyla hareket edemeyen her canlıdan korkuyorum. Vallahi süpersiniz ya. Günün konusu kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Bak diyor ki alkol alınca İngilizce konuşma moduna geçiyormuşum abi. Etraftakiler öyle söylüyor. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bende ses hafızası var abi. Şöyle ki yıllardır görüşmediğim, numarasını bile rehberde kayıtlı olmayan biri beni arayıp konuşmaya başladığında kim olduğunu hemen anlıyor birim. Bir şey söyleyeceğim. O özellik benim işime çok yararmış ya. Ben bak yavrum benim durumum şu. Ben hep odun odasını söylüyorum. Çok unutkan bir insanım. Ve dolayısıyla diyorum ki unutkanlık bir gün başıma iş açacak. Belki de açtı unuttum bilmiyorum. Şimdi değil telefonumda hani rehberinde kayıtlı olmasını geçtim abi. Yani sen kayıtlı olmayanı bile hatırlıyor musun sesten? Yavrum ben bazen şimdi şöyle bir şey oluyor. Kim olduğunu unutmayayım diye baba bir sürü açıklama metni yazıyorum. İşte şurada tanışmıştık, şunun arkadaşıydı falan. Bir de WhatsApp'tan mesela hani profil fotoğrafı varsa profil fotoğrafına bile bakıyorum. Ben yine tanımıyorum abi. Şu anda vallahi bak WhatsApp'a gireyim. Abi o kadar çok isim var. Yani isimden zaten çıkartamıyorum. Diyorum ki belki hani fotoğrafını görünce tanırım. Bakıyorum onu da tanımıyorum yani. Evet abi. Canım ciğerim, kurban olduklarım var. Bir dünya mesajımız var ya. Ha, ne yapalım? Birazdan mı? Sevgili dinleyenler, birazdan bir parti daha bakacağız. Çünkü bir dünya mesajımız var. Ayrılmayınız, sebep belli. Arif Güven Showtime. Hala radyonuzda.

0: Arifa abi, Canlarlı Don selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
1: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, işbaşı yaptık, öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
2: Soruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
3: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
4: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
5: Arif Güven Showtime.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
5: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
6: Arif Güven Showtime.
7: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim. İyi ki varsın.
8: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
9: Alo Spi'ye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
10: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
6: Arif Güven Showtime.

Arif Güven Showtime radyonuzda mesajlar. Sorduk dinleyenlerimize, dedim ki canım kardeşim kendinle ilgili bana çok gereksiz bir bilgi söyle. Diyor ki abi her sabah ama her sabah yataktan kalkınca 6-7 kere hıçkırırım. Allah Allah, ilginçmiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Ayağımın altında gıcırdamaya çalışan bir şey olursa direkt tekmelerim. Utandığım zaman kızarıyorum diyenler de var. Oo, nadir bulunan insanlardan birisin o zaman. Çünkü günümüz şartlarında utandığı için kızaran kimse kalmadı. Helal olsun. Bu özelliğini koru. Bu gereksiz değil abi. Bak diyor ki nedendir bilmiyorum abi. Yıllardan beri resmi dairelerde heyecandan titriyorum.

0: Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Bakalım. Olmak istediğim tek yer İflah abi demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Bak diyor ki abi ben de kendi kendime konuşmayı çok severim. Hatta buna ihtiyaç duyuyorum. Allah Allah. Helal olsun, güzel bir bilgiymiş bu. Diyor ki abi bak çöp bulamazsam çöp izmaritini hayatta diyor yere atmam. Cebime atıyorum abi. Bir din biriktiriyorum demiş ya. O da pis kokar ama yine yere atmaktan iyidir abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bakalım. Alkolle alakalı bir örnek gelmiş canım kardeşim, bunu geçelim. Bak diyor ki kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ben solağım abi ama makası sağ elimle kullanıyorum. Mouse kullanımda da ortak kullanım. Sağla da solla da kullanabiliyorum. İyi güzel. Bir fotoğraf yollanmış canım kardeşim. Vallahi kadın budu köfte, pilav var, yanında karnıyarık var, biber var. Diyor ki abi ben kendimle ilgili bir özelliği yollamış olayım. Diyor ki mesela bu tabaktaki hepsini aynı anda bitirebilirim vallahi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Benim burnum kesinlikle çok çirkin, tartışmasız diyor. Ama estetik yaptıracak kadar da bunu önemsemiyorum. Belki de önemsemeliyim. Yolla bakayım yavrum. Ya bir şey söyleyeyim. Radyo programcısı dinleyicisinden burnunun fotoğrafını ister mi? Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Turuncu ya da kızıl saçlı kadınlar çok hoşuma gidiyor demiş ya. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik, artık yollamayınız ki birazdan bir parti daha bakacağız ama. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi, takıntı haline geldi. Filmlerde ya da gerçek hayatta birisinin solak olup olmadığını hemen fark ediyorum. Eyvallah kardeşim, de ona mı dikkat ediyorsun hakikaten ya? Ertesi gün ne giyeceğim kombinini bir gün önceden hazırlıyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bak demiş ki at düşkünü olmam. At seviyorum ya. Atların eşsiz olduklarını düşünüyorum. Asaletleri ve özgür ruhları, onları özel kılıyor. Ben de çok severim atları ya. Ki bacağımda Pegasus dövmesi var. Severim yani. Sevgili dinleyenler, vallahi dediğim gibi artık yollamayınız çünkü çok fazla mesaj var. Yani elbette kalacak şu anda belli. Bak diyor ki kendimle ilgili gereksiz bir bilgi abi. Şu ana kadar 28 yaşındayım. Alkolün tadına bile bakmadım. Eyvallah, ne güzelmiş abicim. Sen söyleyince aklıma geldi. Bak az önce bahsettim ya. Benim telefon rehberinde hatırlayayım diye abi detaylar da yazıyorum. Yine bulamayınca WhatsApp'tan girip fotoğrafı var mı diye bakıyorum. Fotoğrafa bakıyorum, yine çıkartamıyorum kim olduğunu. Demiş ki telefonuma kayıtlı olan kişilerin hiçbiri sadece isim ve soy isimden ibaret değildir. Mutlaka hatırlatıcı notlar vardır. Mesela alt komşu Remziye abi. Park'tan Duygu'nun annesi. Gül Derince hastane. Ben hepsini okuyorum böyle gerçi ama hatırlatmalar yazıyorum demiş. Tamam güzel. Bak kendimle ilgili gereksiz bilgi. Yemek yaparken yemeğin kokusundan tuz ayarını yapabiliyorum. O güzel bir şeymiş ya. Vallahi iyi bir şeymiş o. Tövbe estağfurullah, diyor ki abi kendimle alakalı gereksiz bir bilgi. Herhangi bir saksıda bitki bulup onunla bile 10 dakika samimice sohbet edebiliyorum. Bu özelliğinden nefret ediyorum. Çiçeklerle mi konuşuyorsun abi? Oy kurban olduklarım, var daha bir dünya mesajımız var. Ama canım kardeşim şöyle bir şey yapmamız lazım. Valla burada ışıklar da yanıyor sönüyor. Bir mola alıyorum. Moladan sonra bir parti daha bakacağım abi.
1: Abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
2: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yol uzatıyorum. Sevgiler.
3: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
4: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum.
5: Arif Güven, Showtime.
6: Arif, kocam özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
7: Merhaba Arif abi. Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi. İyi geliyorsun.
8: Merhaba Arif abi. Daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım. Hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

0: dinleyenler, son parti şöyle bir mesajlara bakalım. Sordum, dedim ki sevgili dinleyenler, abi ben de alakalı çok gereksiz bir bilgi dediğiniz ne var? Bak Emre üşenmemiş, diyor ki bak gereksiz bilgi burada. Ne kadar uzağız? Şu anda Emre İsviçre'de aramızdaki mesafeyi ölçtürmüş. Haritasını da yollamış. Aramızda bir gün iki saat var yavrum. 2430 kilometre. Çiçeğim. İşte bak bu teknoloji ne kadar enteresan bir şey değil mi? Gelmeye kalksa bana karayoluyla bir gün iki saat sürecek ama anında sesim oraya gidebiliyor abi. Ne güzel, ne sihirli bir şey bu ya. Bazen bu sektörle alakalı şey diyorum. Keşke babacığım hani çok böyle güzel değil mi? Bak şimdi Belçika'ya selam diyorum abi. En fazla 10 saniye sonra Belçika'ya selam gidiyor. Keşke diyorum ya, elle tutulur gözle görülür şeylerde de böyle yapabilsek. Valla o zaman çok daha keyifli olur ya. Sallıyorum şu işte önümde duran vazo. Diyelim ki Niğde'den Melih'in kafasına gitsin desem ve gitse hakikaten. Vay be. Son parti dediğimiz gibi baya bir mesajımız kalacak gençlik, özür diliyoruz ama mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışalım. Mümkün olduğunca bakalım bakalım bakalım. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Diyor ki bak, biri gaz çıkarttığı zaman anında kokuyu alıyor. Hatta eşi narkotiğe yazıl bari falan diyormuş yani. Tövbe estağfurullah. Bunu nasıl okuyayım ya? Yavrum hakikaten söylüyorum ya. Bak kendimle ilgili enteresan bilgi abi. Garip bilgi diyor. Elde sağlak, ayakta solağım. İlginç. Sayfa kilitlendi genç. Bekliyorum vallahi. Dur bakayım. Şu anda yanıt vermiyor diye de. Bekliyorum açılsın. Okuyacağım. Bir kez daha yalnız bırakmayan dostlarımıza da teşekkür ederim bu arada. Son parti. Bakayım. Kendimle ilgili gereksiz bir bilgi abi. Gece su içmek için uyandığımda sürahinin yanında bardak olmasına rağmen direkt diyor sürahiyi kafaya dikiyorum. Öyle seviyorum. Tamam kardeşim. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Çalıştığım işletmelerin parasını patrondan çok düşünüyorum. Bu nedenle bazen kraldan çok kralcı gibi görünüyorum. Eyvallah kardeşim benim. Ve muhtemelen iş yeri tarafı, yani iş yerindeki diğer arkadaşlarım varsa çalışanlar, onlar tarafından hiç sevilmiyorsun, ben sana söyleyeyim yani. Islıkla şarkı söyleyebiliyorum abi. Üç top çevirebiliyorum abi diyenler var. Bak bilgiye bak abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Sigara dumanından halka yapabiliyorum. Aa bak yetenek bence bu abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ellerim doluyken lambayı yakmak için düğmeye ayağımla basabiliyorum. Abi ben çok üşengecim. Dolayısıyla kivi bile kabuğuyla yiyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu. Allah Allah, çok enteresansınız. Makarnaya toz şekeri koyan var ya. Vallahi bak yollamış işte. Numan. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Makarnaya toz şeker koyup yiyorum. Oğlum berbat olur la. Güzel olur yani, bilmiyorum. Kararsız kaldım yani. Her şeyi bilirim abi. Sadece miktarı değişir. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Allah Allah. Hakikaten tuhafsınız ha. Uykun gelsin diye siyah nokta sıkma videosu izliyorum demiş ya. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Seyahat etmek hayatımdaki en büyük tutkumdur. Yeni bir yer göreceğim zaman çok heyecanlanıyorum abi. Ne güzel. Bu güzel bir şey abi. Çok affedersiniz ama hakikaten şimdi geçirdiği bir operasyonla alakalı yollamış. Diyor ki abi kendimle ilgili çok enteresan bir bilgi veriyorum. O direkt yazmış da ben şöyle yumuşatayım. Diyor ki benim kaba et diyoruz ya yavrum. Bununla ilgili hep söylüyorum. Bugüne kadar bir kabalığını görmedim ama diyor ki abi benim kaba etimde 37 tane dikiş var. Biz bunu bildik de ne oldu yani? Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Vücudumun yarısı terlerken yarısı kupkuru kalabiliyor. Eyvallah kardeşim benim. Al. Tövbe estağfurullah. Dinleyiciler beni korkutmaya başladı. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Diyor ki çamaşır suyu koklamaya bayılıyorum abi. İyiymiş. Ayrılmayınız. Çünkü artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Birazdan malum yazıyor yazıyor gelecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi. Küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
3: Kardeşim sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
4: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
5: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
6: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?

0: Merhaba Arif ben. Sen hep diyorsun ya, radyonun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
1: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
2: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
3: Arif Güven.
4: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
5: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
6: Benimle Gölde Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
3: Arif Güven Showtime.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
5: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
6: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
5: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
7: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Prime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Bu arada bütün dostlarımıza bir kez daha çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, yalnız bırakmamışlar. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Bakalım haberler haberler haberler. Ankara'da bir markette ucuz kaşar almak için oluşan izdiham böyle görüntülendi. Her evin ihtiyacı ucuz kaşar. Nedir hikaye bakalım? Ülkede yüksek enflasyonla boğuşan vatandaşlar çareyi zincir marketlerin düzenledikleri kampanyaları takip etmekte buluyor. Fiyatları ulaşılmaz noktalara gelen et ve süt ürünlerini almak için zorlanan vatandaşlar düzenlenen ucuzluk kampanyalarına akın ederek uzun kuyruklar oluşturuyor yavrum. Bir şey söyleyeceğim, şimdi görüntüler de var. Kuyrukta olanlara bakıyorsunuz. Zavallında kuyruk vardı, siz bilmezsiniz diye ne kadar dayı varsa hepsi şu anda o kuyrukta. Geçelim babacığım, geçelim. Ne oluyor ne bitiyor? Bu nedir yavrum? Cep telefonu silah sayıldı. Oğlum memlekette silah silah sayılmıyorlar. Bursa'da ablası HS'nin nişanlısı Sait Tikan ile eski erkek arkadaşı. Ya bu böyle haberleri okuyunca da kendimi Müge Anlı'ymış gibi hissediyorum. Yorumlu görünüyor. Geçelim abi, daha makara tukara şeyler bulalım biz. Tadımız tuzumuz kaçmasın. Ali Rıza Efendi öyle gibi oldu. Alt bak, habere bak. Çinli adam komşularının 1100 tavuğunu korkutup öldürmekten 6 yıl hapis cezası almış abi. 1100 tane tavuğu korkutup mu öldürmüş babacığım? Çin'de bir adam komşusuna ait 1100 tavuğu korkutarak öldürmekten suçlu bulunduktan sonra hapis cezasına çarptırıldı. New York Post'a gazetesine göre tuhaf hareket... Abi bir şey söyleyeceğim, nasıl korkutmuş oğlum tavuklarla? Ha? Ne yaptı 1100 tane tavuğu? Hayalet kılığına... Yok, hayalet kılığına girmesine gerek yok. Muhtemelen herhalde diyorsun tilki kılığına girdi. Sonra da kümese girdi herhalde. Al bak. Bu da madem hayvanlardan gidiyoruz. Yakaladığı akbaba ile aynı evde yaşıyor haberi var. Şanlıurfa, Viranşehir'de yakaladığı akbabayı evinde besleyen adam. O da etçil, ben de iyi anlaşıyoruz demiş. Babacım demek ki abide para var. Benim eve gelse mecburen akbabaya bisküvit vereceğim yani. Oğlum eti bulursam ben yiyeceğim Allah Allah. Soyu tükenme tehlikesi altında olan heybetli bir canlının son sığınaklarından birisi Şanlıurfa'nın Viranşehir'de bir ailenin evi olmuş. Doğanın en büyük yırtıcı kuşu olan akbaba ile aynı evde arkadaş gibi yaşayan adamı görenler şaşırtıyor. Sanılanın aksine insana zarar vermeyen, ölmüş ve ölmek üzere olan hayvanlarla beslenen akbaba geçtiğimiz günlerde yiyecek bulmak için 360 dereceye varan görüş açısıyla... Evet ya, 360 dereceye varan bir görüş açıları var. Araziyi taradığı sırada yakalanmış. Aradığı leşi yerden 1 kilometre yükseklikte... Sen nasıl yakaladın da eve getirdin abi bu ya ha? Abi demiş ki valla o da etçil, ben de etçil, iyi anlaşıyoruz. Dediğim gibi benim eve gelse valla akbaba makbaba dinlemem. Abicim bisküviye talim. Ki hayvanın da bisküvi yemekten feleği şaşar. Yavrum bu parayla etçil tribini falan hiç çekemem, kusura bakmasın. Varsa doğada bisküvitçil bir akbaba gelsin buyursun, başımın üstünde yeri var ya. Benim Ahmet abim var ya, selam olsun Ahmet Akbay. Akbey, özür dilerim ya. Abi adamın aslanları var ya. Aslan besliyor ya. Kurban olduğum ya. Nasıl içim gidiyor böyle. Bazen yazışıyoruz. Diyorum abi ya kurban olduğum. Gel diyor oğlum, gel ziyarete gel. Ki Türkiye'de değil. Türkiye'de çünkü sıkıntı olabiliyormuş. Irak'ta mıydı abi? Onlara böyle koca koca kafesler yapmış. Rahat rahat geziyor. Onlarla yatıyor. Onlarla kalkıyor. Abi içim gidiyor ya. Dedim abi bunları neyle besliyorsun sen ya? Orada bir ölüm sessizliği oldu tabii yani. Abi aslan bu ya, aslan kocaman. Kaç tane vardı? 2 tane yavruları vardı. Bir anne bir baba var. Abi onlar ne yer ya? Vallahi bakılmaz ki ya, çok para abi. Lan ne olacak lan aslan? Sofraya bir tabak fazla koyarsın, böyle bir durum olmaz abi. Buyurun, ne oluyor ne bitiyor? Bir şey söyleyeceğim, yani program finaline doğru geliyorum ya, hiç böyle bakasım gelmiyor hiçbir haberlere. Bak şimdi sadece bir F5 yapayım. Bak tıklasana şuraya bir. Bu haberlerin hangisini okuyayım ben ya, bak. Başlayalım mesela. Kızını 2 kez hamile bırakan sapık baba için yakalama kararı var. Sonracıma hemen bakıyorsun mesela. 26 yaşındaki sevgilisi ölü bulunmuştu. 2 kadın arasında kaldım dedi haberi var. Nişanlı çiftin düğün hayalleri yarıda kaldı haberi var. 1 ay sonra bebeği olacaktı arkadaş tarafından öldürüldüğü haberi var. Yani bütün bu haberlerin arasında hakikaten mizah yapmaya da çalışıyoruz. Tartıştığı akrabasını, hayvanlarını vurdu haberi var. Dolayısıyla da hani program başındayken bir tık böyle takatim gücüm yetiyor da finale doğru yok abi artık hiç bunlara girişim gelmiyor yani. Biz şöyle bir şey yapalım, dur bakayım. Bak diyor ki abi adamlar tavuk kurup cezaevine giriyor. Bizim burada evet ya. Doğru söylüyorsun çiçeğim. Hemfikiriz hemfikiriz. Zaten o yüzden beraberiz ya. Şöyle bir şey yapalım artık, böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberine ihtiyaç var mı var. Tıkla yavrum o zaman.
1: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
2: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
3: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Erdiven. Aslanım abi. Her sabah dört gözle bekliyorum seni.
4: Arif abi, tavuk su içer Allah'a bakar. Sana iyi yayınlar. Çiğli'den Uğur'unla sağlık.

kurban olduklarım. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Biliyorsunuz yani yayında kaldığımız zaman dilim içerisinde olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki affola gibi gibi şeyler söylüyoruz. Final babacığım helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle olsun diyoruz. Az önce bahsettim mesela, dedim ki arkadaş şöyle bir F5 yapıyorum. Hakikaten çıkan haberlere bakıyorum. Abi yani sürekli böyle bir cinayet, sürekli böyle bir vahşet. Dolayısıyla sıkılıyoruz. Final tatlıya bağlansın istiyoruz. Sormadan da edemiyoruz. Anladığım kadarıyla son zamanda olup bitenlere bakıyorum. Yavrum insanlık kendinde değil, kayıp gitmiş gibi avuçlarımızdan. Nereye mi gitti? Nereye mi kayboldu böyle ansızın? Vallahi bilen de söylemiyor, gören de söylemiyor. Yani şimdi haberlere bakıyorsun. Biraz da böyle bir hani yaş itibariyle içinizde birçok insandan büyük olabilirim. Ya bir zamanlar insanlığından utanmak vardı. Birisine insanlığından utan dense yerin dibine girerdi utancıdan o insan. Öldü denilen işte o insanlık. Ruhuna El Fatiha denilen de o. Ya yavrum, insanın var olduğu yerde insanlık olmaz mı ya? Bakıyorsun haberlere, olmadı mı olmuyor. Diyorsun yazıklar olsun. Hiç kimse de insanlık kalmamış benzeri sözler ise ne halde geldiğimizden, ne halde düştüğümüzün abi acı itirafı yani bunlar. Oo yok. Ve bizler sevgili dinleyenler, hayat var olduğu sürece her zaman olduğumuz gibi yine insanlık dersinden imtihan oluyoruz. Ama bakıyorsun haberlere, yavrum bu imtihanda dökülen dökülene. Lakin bir de işin kötü tarafı, bu insanlık dersinden imtihanda dökülenlerin zerre umrunda bile değil ya böyle. İlgisiz, alakasız, gayesiz yaklaşımlar içerisinde var mı insanlığı yaşamanın şansı? Yok abi. Ki insanlıkta galiba zaten bakıyorum haberlerin birçoğunu zaten yaşamıyor. Yaşıyorsa da bitkisel hayatta can çekişiyor yani, öyle anlatalım. Ya hani önemli olan insanlık diye kocaman laflar edenlerde de şimdi var mı var ama baba az ya. Vallahi az yani. Madem diyoruz bu kadar değerli bu insanlık, madem hayattayız, canım benim, kime saklıyoruz bu insanlığımızı? Kimi bekliyoruz? Ne oldu baba, taşlaştı mı yüreklerimiz, ne oldu? Vallahi yani bakıyorum baba, kibirin ve gururun esir aldığı, egoların tavan yaptığı, kendinden başka kimseyi düşünmeyen bencil ve menfaatperest bir insanlar olmuşuz ya. Dünya yalan diyoruz baba, dünya yalan. E insanlar, insanlar da yalan. Yarın, e yarınlarda, yarın da yalan olup gidecek işte. Baba ne kalacak geriye yapılan insanlıktan başka? Ardından da soruyoruz, diyoruz ki ne oldu bize böyle? İnsanlık öldü mü? Vallahi insanlık ölmedi, ölmesine de yarın öbür gün biz öleceğiz gideceğiz yani. Ne konuşasın varmış benimle be. Program biter, Emre de gider, eyvallah. Nevzat'ım teşekkürler, kurban oldum. Vallahi çok keyifli, çok böyle güzel mesajlar geliyor. Çok çok teşekkürler Havacığım. Buyur bak, yavru köpek minibüs şoförüne kendisini zorla sahiplendirdi. Seni yerim lan ben, nasıl tatlı ya. Antalya'dan Kemer ilçesine yolcu taşıyan minibüsü durakta zorla binmek isteyen yavru köpek şoförün inatlaşması sosyal medyada gündem oldu ki görüntüleri de vardır muhtemelen. Yüzleri gülümseten olay 21 Eylül Perşembe günü Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanmış canım kardeşim. İlçeler arası toplu taşıma yapan bir firmaya ait minibüsün şoförü Ümit Kor, yolcu almak için durakta durduğu sırada yavru bu köpek yavrusunu araca binmeye çalıştığını fark etmiş. Lal seni yerim ben, kurban oldum. Ümit abimiz minik yavruyu minibüsten uzaklaştırmasına rağmen araca tekrar girdiğini gördü. Yaklaşık 3 dakika boyunca devam eden inatlaşma sonrasında Ümit abi ya da Ümit kardeş bilmiyorum, yavruyu yoldan uzak güvenli bir bölgeye koyup koltuğa koşarak geçti ve yoluna devam etti. Yavru köpeğin sevimliliğini unutamayan bu dünya tatlısı abimiz arkasından yolcusuz gelen firma arkadaşını aramış.
Demiş ki ya orada böyle bir köpek vardı, arabaya binmeye çalışıyordu, ben de almadım, inatlaştım. Demiş bir alıver onu ya. Aynı bölgeye gelen diğer şoför köpeği almış, Kemer ilçesine götürmüş. Burada sahiplenen küçük yavru firmada çalışanların maskotu olmuş. Bak ne güzel olmuş işte ya. Yaşananları anlatan Ümit Kor demiş ki Kemer'e giderken duraktan yolcu alıyordum. Motosikletli bir arkadaş otobüsünün önünde küçük bir köpek olduğunu söyledi. Yolcuların arasından geçip otobüse binmek istedi. Sağlık açısından köpeği otobüse ilk başta almak istemedim. Ancak diyor çok sevimli hareketler sergilediği için arkamızdan gelen arkadaşımızdan

0: Havlayayım mı? Ne istiyorsunuz? Yaparım ben. Para senin köpeğin olsun diyorlar ya, hemen avlıyorum. Oy babacığım, bu duygusallık da nereye kadar bende? Durmuyor işte, olmuyor yani. Canım kardeşim, kurban olduklarım, bugünlük bizden bu kadardı. Mesaj yollayan herkese, bugün de dinleyen herkese, ki ben bunu söylüyorum. Dün bunu, valla bak bir şey söyleyeyim mi? Program bitince her şey bitmiyor benim için. Dün şunu düşündüm. Dedim ki oğlum, hani bir radyo programı yapıyorsun da bunu sen yapmıyorsun la. Bunu bildiğin abi, dinleyenlerle hepimiz beraber yapıyoruz yani. Valla bak, bunu dün programla hiç alakası olmayan bir saatte düşündüm yani. Dedim bildiğin beraber yapıyoruz yani. Velhasıl canım ciğerim, herkese çok çok gülücükler gülücükler gülücükler. Eyvallah, ben kaçayım artık, çok uzattım hakikaten. Görüşmek üzere gençlik, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven...

Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: tükeneceğim.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Kuzey Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan herkese selamlar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben geldim efendim. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Keyifler yerinde mi? Yoksa biraz moralsiz misiniz? Dert etmeyin. Gönül frekansınıza yüksek enerjiyle geldim efendim. Ben Şükran. Bugün de yine 2 saate yakın bir süre sizinle harika bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

şıkır şıkır şarkılarla gönül frekansını doldurmaya devam ediyoruz efendim. Siz sadece arkanıza yaslanın, iyi müziğin tadını, müzik dünyasının en üretken isimlerinden Mabel Matiz ile çıkaracağız. Umrum Dışı ile yazın enerjisini frekansımıza taşıyor. Hem melodisi hem de pozitif enerjisiyle tam bir yaz şarkısı. 20 dansçının eşlik ettiği klibiyle de görsel bir şölen sunuyor. Gönül frekansımızda en sevilen hitlerle anın tınısını Radyo Merhaba'da yakalamaya devam ediyoruz. Sana...

0: Ben seni.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

tanıyım. Ama sizin de benim gibi sıcak havalarda cilt problemleri canınızı sıkıyorsa banyodaki havlularınıza bir bakın derim. Uzmanlar nemli kalan havluların hızla bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor. Cildinizi korumak ve sivilce oluşumunu engellemek için havlularınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir görünüm için küçük ama etkisi büyük bir detay. Evet efendim, bu küçük tavsiye sonrası gönül frekansında yine günümüzü keyiflendirecek bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. Mustafa Sandal, şimdi radyo.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola bağlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da gönül

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da kalmaya devam edin. Biz

dünyada o yumuşacık tüylerden, o mırıl mırıl sevgi gösterilerinden daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Evet efendim, o tüy yumakları kedilerden bahsediyorum. Hele benim bir afacanım var, adı Turşu. Hani derler ya, yeme de yanında yat. İşte tam öyle bir tatlılık, tam bir şifa kaynağı. Ama biliyor musunuz, yeni bir araştırma, stresli anlarda kedilere sarılmanın sandığımız kadar kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söylüyor. Ay aman, uzmanlar ne derse desin, kedilerle vakit geçirmek pozitif bir enerji veriyor. Siz ne dersiniz? Gelin biz şimdilik stresi kapı dışarı edelim ve kendimizi melodilerin o huzurlu akışına bırakalım. Şükran'la Gönül Frekansı devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sıcakları seviyoruz sevmesini ama kabul edelim. Bu havalarda deliksiz bir uyku uyumak bazen gerçekten çok zor oluyor. Tam dalıyoruz. Uykumuzun en tatlı yerinde özellikle o sivrisineklerin vızır vızır tanıdık sesi kulaklarımıza çalınıyor. Ne huzur kalıyor ne de uyku. Ama hemen pes etmeyin. Size uykunuzun tadını kaçırtmayacak mis kokulu ve doğal bir sinek kovucu tarifim var. Bir limonu ikiye bölün ve üzerine bolca karanfil saplayın. Bunu camın önüne koyduğunuzda sineklerin evinize uğramadığını göreceksiniz. Hem doğal hem de ferah bir çözüm. Gönül frekansı şehrin en iyisinde de var.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

efendim. Sıcaklarla aramız iyi ama sağlığımızla aramız daha iyi olsun. Suyumuzu oda sıcaklığında tüketip migrenimizi tetiklemeyelim. Tabii biz bugün sadece suya değil, en sevdiğimiz seslere de susadık. Gökhan Tepe o şahane sesiyle frekansımıza konuk olurken adeta yaza girer gibi, çiçek açar gibi bir ferahlık getiriyor içimize. Diyor ya hani, kalbini kalbime yağman lazım. Tam da öyle, bu güzel melodilerin ruhunuza yağmasına izin verin. Güneşi gördük, denizin tuzu gibi bu şarkıda erimeye hazırız. Başka şansımız yok. Gönül frekansında şimdi Gökhan Tepe rüzgarı esiyor. Aklınızdan kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

Yolumuza devam ederken kahreseverlere müjdeli bir haberimiz var. Efendim, İrlanda'da yapılan bir araştırma kahvenin bağırsak sağlığımızı düzenleyerek stres ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtlamış. Sabah saatlerinde içilen o mis kokulu kahve hem ruhumuzu hem de zihnimizi besliyor. Şimdi bir kahve molası vermeye ne dersiniz? Gönül frekansımızda keyfimiz kahvemiz gibi bol köpüklü olmasın mı? Olsun tabii. Son saatimiz içindeyiz

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bugün de Şükran'la Gönül frekansında kalplerimize dokunan şarkılarla Radyo Merhaba'nın akışında güzel bir yolculuğa çıktık efendim. Bugünlük mikrofon başından ayrılıyorum ama müziğin büyüsü radyonuza yükselmeye devam edecek. Yarın yine aynı saatte gönül dolusu muhabbetle ve şarkılarımızla buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emlin

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
8: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
7: Neden böyleyiz?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar